unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

hatıram oldun, sevincim oldun çarkıma, çarkıma. Daha ne olsun

0: İlaç Kimi Radyo.
1: Reklam.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla 15.999 lira. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı başlıyor.

Sabah 7.04 geçiyor, hoş geldiniz. Geldiyseniz sabah şefleriniz hayırlı olsun, mutlu bir hafta olsun. Benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size fazlasını versin. Günaydın.

0: halkım.
1: Bizi fena alıştırdılar filinin sultanlarına. Selam olsun. Dün akşam Ümraniye'deydim. Sahnede kulübe konseri vardı. Ümraniye Belediyesi ve Rizeli Hukukçular Derneği işbirliğiyle düzenlenen 4. kültür buluşması vardı. Güzel de bir konser vardı. Rakkani horon grubu Koliba. Biz o arada sahneye adapte olmuşken sevgili İlhan haberi alıp sahneden paylaşınca filenin sultanları Avrupa şampiyonu diye bayağı bir coşkulu bir kalabalığın içerisinde çok kız kardeşimiz vardı, hanımlar vardı. Bayağı bir coşkulu bir kutlama oldu. Biz de buradan Kral FM ailesi olarak dün kutladık ama bugün de biz yayınımızı yeni açtık. Cumartesi pazar yoktuk. İtalya'yı 3-2 mağlup ettik. Şampiyonluğa ulaştık. Artık olimpiyat madalyası bekliyoruz kızlardan. Bizi fena alıştırdılar. Hatta Azerbaycan'ın maçından sonra bir açıklama sosyal medyada tabii ki paylaşımları var insanların. Hiç uğraştırmayın, kupayı direkt verin diye. Başka bir paylaşımda da artık gitmeye gerek yok. Biz bir haber gönderelim, direkt kupayı bize yollasınlar. Katılmayalım diye. Kızları, filenin sultanlarını canı gönülden tebrik ediyoruz. Bize bu gururu, bu mutluluğu yaşattıkları için sağ olsunlar.
2: Elif çok güzel dokundu. Vargas geldi, Vargas'la sayı geldi. Hande hücuma geliyor, Hande sayıyı bitiriyor. Eda plase bıraktı bu sefer. Eda Erdem.
3: Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt Fransız'ı durduruyorlar.
2: Şampiyon filenin sultanları.

0: Türkiye'yi uyandıran adam.
1: Gönül dostu Şener.
2: Vallahi kızlar ilaç gibi geldi arkadaş. İlaç ilaç. Bundan sonra futbol ülkesi değil, voleybol ülkesiyiz.

Şimdi nedeni belli oldu. Evde neden erkekler en son sözü söyler? Peki karıcığım, tamam karıcığım. Kadının gücü ortaya çıktı. Helal olsun. Fadime'ye günaydın diyelim. Hollanda'dan Meryem de gelmiş. Ankara'dan Aydan Manisalı. Biz futbol ülkesi değiliz. Voleybol ülkesiz, gurur duyuyoruz, olimpiyata hazırız diyor. Aynen öyle. Ama sizden kopya çekmedim. Ben de vardı zaten. Vedat abi, sultanları tebrik ediyoruz diyor. Selo dayı, aleyküm selam. Futbol bitti abi be, ilgilenmiyoruz artık. Nerede?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Evlenmeye niyetim yok.
5: Bunlar çok zengin ha.
6: Ve?
7: Mehmet'imiz bekar.
6: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
8: Hayır tabii, şöyle bir şey ister mi?
6: Evleneceksin yani.
9: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
10: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
11: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. İlaç gibi radyo.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

Pazartesi sabahı 7.26 oldu saatlerimiz. Güneş artık geç çıkıyor güneş. Bu sabah bayağı bir bulut vardı. Yağmurdan korktum ama haftalık böyle bir programa baktık. Yağmur görünmüyor. Ama sabah bir yerde okudum. Bayağı şiddetli yağmurlar da gelecekmiş önümüzdeki haftalarda. Mini mini birler. Ziller çalıyor. Yeni eğitim öğretim yılında ilk zil bugün çalacak. Ana sınıfları ve ilkokul birinci sınıflar başlayacaklar. Minik öğrenciler ders başı yapacak. Eskiden oryantasyon vardı ama şimdi hemen ders başı. Allah zihin açıklığı versin. Öğretmenlerimize kolay gelsin.

0: beklentim var.
1: Çok çok. Samsun'dan Hediye, Türk kadının gücü, giden maçı geri getirdiler. Hepsini tebrik ediyoruz demişsin. Bak sana bir Türk kadının da gücünden bahsedeyim. Hindistan Uzay Araştırma Kuruluşu 108 ülkeden yaklaşık 12 bin kız öğrencinin başvurduğu bir yarışma düzenliyor. Az buz değil, 12 bin kız öğrenci. Türkiye'yi temsil eden Bengüs'e Ece Bakırdere 2 altın madalya kazanıyor. Ve tabii ki canı gönülden biz de alkışlıyoruz. Hedefim ülkemde kimyada Nobel ödülü kazanmak diyor. Kardeşimize helal olsun, yolu açık olsun. Bugün mini mini birlerimizin ilk günü diyen Sivas'tan Aslı'ya kızlarıma ikizlerime gelsin demiş. Allah zihine çıklığı versin. Ankara Keçiören'den Yavuz Usta hoş bulduk. Müzik gerçekten ruhun gıdası diyor. Tatil bitip dönen Salih de gelmiş, hoş gelmiş. Salih'cim Kayseri'den Yusuf eyvallah. Servisteki ekip arkadaşlarına herkese selam, günaydın diyelim.

7.41 itibariyle pazartesi sabahı Dada Sema geldi. Bir süredir yoktum diyor. Zaten herkes seni sordu. Bu kız nerede? Niye gelmiyor diye. Bizi merakta bıraktın. İyisindir inşallah. Antalya'dan Serkan hoş geldin. İzmir Karşıyaka'dan Hatice abla. İnşallah hepimiz güzel bir hafta geçiririz Hatice ablam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
7: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Albert Genau cam balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
2: Süpürge deyince vatan. Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Albert Genau cam balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
1: Albert Genau cam balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
10: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili, Asus Vivo.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.
2: Handikredi'ye girin.

0: sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: İlaç gibi radyo.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Bitmeden bitmez. Öyle diyordu. Serdar Ortaç'ın şarkısı çok da güzeldi. Ama bu sabah Filenin Sultan'la ilgili güzel şeyler çaldık. Belki ileride tekrar dinleyebiliriz ama Bremen'den Şafak Filenin Sultanlarını tebrik ediyor. Ne diyorlar? Biz bitti demeden bitmez. Son anda galibiyeti aldık diye yazmış. Almanya'dan Bremen'den Şafak'a selam. Hayırlı günler. Aleyküm selam. Kimden bilmiyoruz. Almanya Kön'den Serkan Hırçın. Ben de buradayım diyor. Hoş geldin. Beylikdüzü'nden bir gün güzel bir hafta olsun inşallah. Filenin Sultanlarını tebrik ediyorum. Hiç derbiden bahsetmedin diyor İzmit'ten Hasan. Neyinden bahsedeceğim abi? Bak genel olarak bir maçta futbolcu hareket çeken bir futbolcu, dirsek atan başka bir futbolcu, verilmeyen penaltı, forma çeken futbolcu, bütün maçlarla ilgili hiçbirinde görev yapmayan hakemler varken neden bahsedeceğim? Hangisinden? Bırak futbolu ya. Hakemler istedikleri gibi maç yönetiyor. Biz futbolda kendimizi yiyoruz. En iyisi biziz. Bu hafta onu yendik. Şu hafta bunu yeneceğiz. Kendi kendimize gelin güvey oluyoruz. Haftaya maç kaybederseniz şaşırmayın. Beşiktaş yendi. Servisin yarısı Beşiktaşlıymış. Allah Osman Oflas'ın diline düşürmesin diyor. Ya düşürmesin, siz düşünün yani. Kampanya beni aşar. Onu söylüyorum. Gazi Osman Paşa'dan Nilgün şarkılar çok güzel diye yazmış. Teşekkür ederiz. Biz de güzel olup sizi uyandırması için elimizden geleni yapıyoruz. Ümit Yaşar yeni bir şarkı yapmış. Bir 98 bayağı hoşuma gitti. Bir aralar bir ifade vardı. Bu 98 şarkıları yapanlar neden hep isyan ediyor? Neden hep karşı tarafta çatla patla diye şeyler, kıskandıran şeyler yapıyor diyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bir roman havası. Yine kıskananlara hitaben. Hitafen. Varsa aranızda kıskananlar birbirini, buyursunlar.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 7 Eylül Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Filenin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
2: Yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. 2-1'den gelip 3-2 tekrardan kazanıp İtalya'ya karşı ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz.
3: İki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasından şaşırmadık.
1: 28 sayıyla finalin en skorer oyuncusu olan Melissa Vargas turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Baş antrenör Daniele Santarelli takımıyla gurur duyuyor.
4: Italy is my country, but...
5: Bugün ülkeme karşı kazandım. Ancak ben sahip olduğum her şeyi Türkiye için veriyorum. Bu takımın daha iyi olması için elimden geleni yapıyorum. Oyuncular da gösterdikleri çabayla beni karşılıksız bırakmıyor. Bu takımla gurur duyuyorum.
1: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Ay Yıldızlıları kutladı.
6: Son topa kadar mücadele eden, bırakmayan bu takımı alnından öpüyorum. Bu takım bu ülkeye yaşanabilecek tüm güzellikleri yaşattı. Bu takım bu ülkenin takımı. Bu takıma herkes sahip çıkmalı. Çünkü gençlere rol model, örnek insanlar ve yaşanabilecek tüm gururları yaşattılar.
7: İki defa geriye düştük ama kazanmayı bildik. Biliyorsunuz biz Türkler sonuna kadar biz bitti demeden bitmez.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştığı mesajla Avrupa şampiyonu olan sultanları tebrik etti. Milli takımımızın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan filenin sultanları Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandı. Girne açıklarında feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 14'e yükseldi. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Cansız bedenine ulaşan kişinin 55-60 yaşlarında bir erkek olduğunu duyurdu. Aranan kişilerin sayısı 14'e düştü. İstanbul Silivri açıklarında Asu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 personelini arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda. Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Ayrıntıları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu. Ekonomi yönetimi 2026 yılı sonu için %28,4 enflasyon ve %3,3 büyüme öngördü. Enflasyonun 2029 yılında tek haneye düşmesi de hedefler arasında.
8: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. O isimler arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen ve Üsküdar Belediye Meclisi üyesi Ekrem Baki de var. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in ardından şimdi de oğlu ve gelini ifadeye çağrıldı. Melik Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek de eşi Hülya Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da bugün Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Davutoğlu'nun saat 15'te Ankara Adliyesi'ne gitmesi bekleniyor. Evinde hayatını kaybeden usta oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. Bugün saat 12'de İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Yarın Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak. Öğle namazının ardından Kılıç'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon'a ait bir kargo uçağı Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktı. En az 5 kişi hayatını kaybetti. Okullarda ilk ders zili bugün çalıyor. Okula uyum haftası başlıyor. Okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına bir hafta erken başlayacak. Hedef öğrencilerin ve velilerin okula uyumunu sağlamak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %0,57 değer kazancıyla 14.012 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 48.43, euro 56.27, gram altın 6.857 liradan işlem görüyor. Bitcoin 79.000 dolar bandında.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar. Spor.
1: Bültenin başında da aktarmıştık. Filenin sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Millilerin zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Trabzonspor Fatih Tekke döneminden sonra çıktığı ilk maçta rakibine büyük fark attı. Bordo Mavililer evinde Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Formula 1 İtalya Grand Prix'sini 60 yıl aradan sonra bir İtalyan kazandı. Kimi Antonelli Monza'da tarih yazdı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
9: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
10: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 28, Ankara az bulutlu 27, İzmir güneşli 35, Bursa rüzgarlı 30, Antalya güneşli 40 derece.
9: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
10: Otopratik.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
10: Yol durumu.
1: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: zaten. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Ya.

kimdi? Mesela Trabzon geçen hafta yenildi, bu hafta 5 attı. Fener geçen hafta indi, bu hafta yenildi. Abi hakemler kimi isterse o hafta en büyük o oluyor. O yüzden en büyük Ahmet, en büyük Mehmet olayı bitti. Hiç kendimizi yormayalım.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Yurdun kuzeyinde serinleme başladı. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor.

0: ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
4: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
5: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
7: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
10: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.

0: Civil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, pantuflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Civil'de.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınıza giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

0: şoku atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakot veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: İlaç gibi radyo.
2: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

Pazartesi sabahı 8.27 Sivas'tan Batuhan Necip Berk'e Sıdık şarkıyı armağan etsin. Almanya Münih'ten Vural, bir Galatasaraylı olarak Şampiyonlar Ligi'nde takımlara başarılar dilerim diyor. Helal olsun takımlara demiş. Kahramanmaraş'tan Meral, günaydın. Yeni haftamız hayırlı geçsin. Filenin sultanlarını Can Gülü'den kutluyorum. Şener abi ilgilenmiyorum diyorsun ama maç sonuçlarını ezbere biliyorsun. Özledik seni diyor Hamburg'dan İsa. Maçlarla ilgilenmiyorum, hakemlerle ilgileniyorum. Hangisi ne yapıyor? Hangi maçta ona

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 7 Eylül Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Filenin Sultanları'nın zaferi bugün manşetlerde. NTV Haber portalıyla başlayalım. Filenin Sultanları üst üste ikinci kez şampiyon. Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Sabah gazetesinde logonun hemen yanında dikkat çeken başlıkta "Türkiye sizinle gurur duyuyor, Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu." Türkiye'nin altın kızları İstanbul'da tarih yazdı. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı. Türk bayrağını hep zirvede tutan milliler ülkeyi sevince boğdu. Geçelim Hürriyet gazetesine. Sür manşet burada: "Yakıştı Türkiye, Atatürk'ün kızları Avrupa şampiyonu." Son Milletler Ligi şampiyonu A milli kadın voleybol takımımız Türkiye'ye çok büyük bir gurur daha yaşattı. Millilerimiz nefes kesen mücadelenin sonunda İtalya'yı 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu. 86 milyonu coşturan Ay Yıldızlılar bu başarıyla birlikte İtalyan baş antrenör Daniele Santarelli yönetiminde uluslararası organizasyonda 4 yılda 4 altın ve 1 gümüşle toplam 5 madalya kazandı. Manşet ise Hürriyet'te Gülistan itirafı. Gülistan doku dosyasının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tutuklu kilit ismi Umut Altaş FBI sorgusunda cinayeti itiraf etti. Valinin oğlu vurdu, cesedi bagaja birlikte taşıdık. Altaş olay sonrası Soner'in vali babasının koruma polisi Şükrü Eroğlu'nu aradığını ve kendisine "babam bu işi halledecek" dediğini öne sürdü. Milliyet'te de sür manşet: "Avrupa'nın sultanları, finalde İtalya'yı devirdik, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonuyuz." Türkiye sizinle gurur duyuyor. Son Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu Apoletli A milli kadın voleybol takımımız 2026 Avrupa şampiyonası finalinde karşılaştığı İtalya'yı da yenerek şampiyon oldu. İki kez geriye düştüğü mücadelede müthiş bir geri dönüşe imza atan Ay Yıldızlı ekibimiz karar setini 15-10 maçı da 3-2 kazanarak altın madalyaya uzandı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları sevinç gözyaşlarıyla ağladı, ağlattı deniliyor detaylarda. Anadolu Ajansı'nda öne çıkan başlıksa Girne açıklarında batan gemiden 6. naaş çıkarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı. Son bilgilerle birlikte geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14, aranan yolcu sayısı ise 14 olarak güncellendi. Okullarda uyum haftası heyecanı başlıyor. TRT Haber'de öne çıkan başlık: okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Hedef öğrencilerin ve velilerin okula uyumunu sağlamak. Geçelim Sözcü gazetesine. Manşet Sözcü'de: "Geçenler sefada, geçmeyen cefada, yargı eliyle belediyeleri dizayn bu tabloyu ortaya çıkardı. Ya AK Parti'ye katıl ya içeri atıl" teklifini kabul eden CHP'li isimler hakkındaki iddialar rafa kaldırıldı. Etmeyen hapse atıldı. Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Cansu Çelik bunun son kurbanı oldu. Postanın manşeti de "Zafer bizim, Avrupa'nın başkenti İstanbul." Takım kaptanı Eda Erdem, "Zafer sonrası Cumhuriyet'in bize açtığı yolda Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik. Türk kadını mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek. Bugün Avrupa'nın başkenti İstanbul" dedi. Serhat Kılıç'a veda NTV Haber portalında öne çıkan başlıklardan biri. Usta oyuncu evinde hayatını kaybetmişti. Cenaze programı belli oldu. Bugün saat 12'de İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören var. Yarın Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Serhat Kılıç'ın cenazesi Karşıyaka mezarlığına defnedilecek. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Ertekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün Sivi Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. Sivi Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece Sivi Enerji bayilerinde. Sivi Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Sivi Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

ben istek yapmıyorum muhabbeti olayı şu boyuta getiriyor. Sıradaki türküyü, hani istek yapmıyorum ama sen türkü çalsan iyi olur gibi. İsviçre'den Şemsettin Altıntaş, günaydın. Buongiorno Hasan, buongiorno. Bakalım kimler varmış İzmit'ten. Seyfi, aşkı nasiye gelsin. Hatice abla da tüm takımlara başarılar diledi. Avrupa'da ama. Filenin sultanlarını canı gönülden kutladı. Oğlu Duha ile bizi dinleyen Alparslan'a Bodrum'a selam. Nide'den de selam var. Geliyor. Fatih'ten Recep.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
1: İlaç gibi radyo.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım, siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Ama dememek için Ema Sigorta.
8: Prime Computest Oto Ekspertiz. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
10: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
11: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
12: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
13: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
16: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
17: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
18: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
19: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
20: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
21: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
20: Akakçe.
21: Hemen bakıyorum hayatım.
20: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
21: Akakçe.
22: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
23: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
24: İstersen Neon 1.
25: Nissan'dan Kaşkay'ınıza orijinal bakım fırsatı.
0: Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Çip şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: İlaç gibi radyo.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.
7: Türkiye'yi uyandıran adam. Alemin

Tabii diyor, bir ay tatile çıkarsan ona kadar böyle program yaparsın diyor. Vedat abi bir ay değil ya. 18 gün tatil yaptım abi ya. Ne bireyi, hala alacağım var bak. Kızdırma giderim ha. Almanya'dan Atilla, 3 hafta yağmurlu günlerden sonra inşallah bugün 28 dereceyi göreceğiz diye yazmış. O sene bu sene şampiyon olacağız diyenlere selam olsun Ersin Gelik. Bilemem hala herkesin umudu var içinde.

Kezban abla nerede diyor. Herkes bir yere gidiyor. Ata nerede? Kezban nerede? Arkadaşlar, Haziran, Temmuz, Ağustos tatil zamanı. Biraz da Eylül'e sarktığımız da oluyor. Arkadaşlar tatillerini kullanıyor. Tatilde Kezban. Bugün saat 10'da Afrikalı yayında olacak. Afrikalı döndü. Her zamanki gibi teşekkür ediyoruz. Bulan Cetli Metin Resul Dindar şarkısını çok seviyormuş. Beşiktaş ezdi geçti bizi vallahi, tebrikler. Bu sene biz olamazsak şampiyon ki zor görünüyor bizim için diyor. İnşallah Beşiktaş olur diye yazmış. Ya diyeceğim de tutuyorum kendimi, demeyeceğim ya. Bir şey söylemiyorum arkadaş, kendimi tutuyorum.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 7 Eylül Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
2: Yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. 2-1'den gelip 3-2 tekrardan kazanıp İtalya'ya karşı ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz.
3: İki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasından şaşırmadık.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştığı mesajla Avrupa şampiyonu olan Sultanları tebrik etti. Milli takımımızın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Filenin Sultanları Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandı.
4: Sıcak bir gelişme, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı. Girne açıklarında feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 14'e yükseldi. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster yaptı. Cansız bedenine ulaşılan kişinin 55-60 yaşlarında bir erkek olduğunu duyurdu. Aranan kişilerin sayısı 14'e düştü. İstanbul Silivri açıklarında Asu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 personelini arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda. Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Ayrıntıları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu. Ekonomi yönetimi 2026 yılı sonu için %28,4 enflasyon ve %3,3 büyüme öngördü. Enflasyonun 2029 yılında tek haneye düşmesi de hedefler arasında.
5: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. O isimler arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen ve Üsküdar Belediye Meclisi üyesi Ekrem Baki de var. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in ardından şimdi de oğlu ve gelini ifadeye çağrıldı. Melik Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da bugün Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Davutoğlu'nun saat 15'te Ankara Adliyesi'ne gitmesi bekleniyor. Evinde hayatını kaybeden usta oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. Bugün saat 12'de İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Yarın Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak. Öğle namazının ardından Kılıç'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon'a ait bir kargo uçağı Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktı. En az 5 kişi hayatını kaybetti. Okullarda ilk ders zili bugün çalıyor. Okula uyum haftası başlıyor. Okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına bir hafta erken başlayacak. Hedef öğrencilerin ve velilerin okula uyumunu sağlamak. Şansa kalmaz
6: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Bültenin başında da aktarmıştık. Filenin Sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Millilerin zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Trabzonspor Fatih Tekke döneminden sonra çıktığı ilk maçta rakibine büyük fark attı. Bordo Mavililer evinde Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Formula 1 İtalya Grand Prix'sini 60 yıl aradan sonra bir İtalyan kazandı. Kimi Antonelli Monza'da tarih yazdı. Şansa kalmaz işimiz,
6: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: yol durumu.
4: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

yepyeni bir şarkı Muazzez Soy'dan. Yeni bir şarkı da Serkan Kaya'dan. Bu arada Sibiye abla oğlunun düğününden bize fotoğraf gönderiyor. Abla ne yapalım, çeyrek mi takalım? Açık açık söyle. Bir işaret yolluyor ama biz çözemedik. Mutluluklar dileriz abla.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Yurdun kuzeyinde serinleme başladı. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
7: Bellona, Bellona. Ama dememek için ama sigorta.
8: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen

0: kaçırmayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap. 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
2: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Cimil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Cimil'de.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tüm şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. En para bankanın güzeli.
5: İlaç gibi radyo.
6: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
8: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.
9: Gönül Dostu Şener.

Bazen acaba sadece sormuş olmak için mi yoksa yazmış olmak için bir şarkı öncesinde Kezban'la ilgili bir dinleyicimiz mesaj sordu. Dedim ki izinde Kezban. Ali de izindeydi. Ali'nin izni bitti. Ali bugün saat 10'da yayını alacak. Kezban izinde dedim. Bir arkadaş mesaj atmış. Kezban nerede? Hayır, nerede olduğunu bilmiyorum. Gittiği yeri bilmiyorum ama izinde. Allah'ın izniyle izne çıktı. Danimarka'dan Ahmet, bu sene şampiyon kim olur sorusuna benim cevabım hakemlere sormak olur diyor. Katılıyorum. Ali abi akşam buradaydı. Sanırım yayını buradan yapacak. Kayseri'den Serkan, nereye gitsem görebilirim valla bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ramazan günaydın. Aşk alevim yüz tutmuş. İstek programı yapmıyorum Ramazan.

0: karanlık ustam olur.
1: İzmir'den Ahmet'in bir mesajı var. 9.34 itibariyle bir iş yerinde çalışıyorum diyor, yazmış Ahmet. Hem çırağı benim, hem ustası benim, hem kalfası benim, hamba benim. Hambayı anlamadım Ahmet. Her şey benim, bir türlü anlam veremiyorum. Bu avantaj mı, dezavantaj mı, karamsar kaldım. Senin fikirlerine saygı duyarak güveniyorum, hayırlı yayınlar diyor. Akşam olunca kasadaki parayı sen alıyorsan avantaj.
2: Gel artık,
1: patron alıyorsa değil.
2: Olsa da konuş.
1: Dezavantaj.
2: Kalbimin dili.
1: Sadece şunu bil. Verdikçe daha çoğunu isterler. Sen verdikçe daha çoğunu isterler.

Bu kaçıncı gece? Gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten anlıyorum.

0: şarkıyla aşıklar.
1: Üçüncü saatte de sizinleydik bitiyor Hatice abla. Karşıyaka'ya, Kadastro'ya selam gönderelim. Tüm kral ve kraliçeler Antalya'dan Selçuk içinden gelmiş. Selam gönderdi. Teşekkür ettik. Turgay Yılmaz abi bize biz bir selam yolladı. Bizim mezarcı Aziz. Aziz kardeşim. Allah'tan mezarcımız da var. Sağ olsun. Köy dönüşü yolda bizi dinliyorlar. Aziz. Biraz geç oldu, hakkını helal et. Yolun açık olsun kardeşim. Dikkatli ol, kazasız belasız.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
9: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
10: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar Logo.com.tr'de.
11: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
12: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
14: HDI Sigorta.
15: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
16: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
17: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
18: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
17: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
18: Mutlu Akü bir numara.
19: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
20: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
21: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
22: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
23: Ne istersen Neon 1.
24: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
25: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
26: Bankart, seni düşünür o.
0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

Vakit kemale erdi, bana müsaade geldi. Günlük güneşlik bir İstanbul sabahı, pazartesi, haftanın birinci gününde. Her şey gönlünüzü olsun. Benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size fazlasını versin diyelim. Rasim'e Bulgaristan'a bir selam gönderelim. Miraç Kaplan'a, Mehmet Karavulat'a, bizim sevgili Kasap Musa'ya da. Bugünün son şarkısını armağan edelim. Gerçi o Zara hayranıdır ama kısmetine denk geldi. Efendim, sürçülisan ettiyse kalp ola. Ölmez sağ kalırsa yarın görüşmek üzere. Ben Hüseyin Anacığım. Bay bay.

0: Vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün, huzurlu bir hafta diliyorum. 15 günlük yıllık izin sonrası ilk yayınımla sizlerle birlikteyim. Gönül dostu Şener'e, sevgili Şener abime teşekkür ettim. Mikrofonu ondan devraldım. 13'e kadar gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Mesajlarınıza da yer vermeye gayret edeceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızı kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: da söyle, bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yıllara bir güne nasılsın kır? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
0: Yüreğim ince ince sızlamadın mı? Gözlerin gizli.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz?
5: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Araf Para, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.

ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdim gönül bağımda. Öyle yer etmiştim kalp otağımda. Sılamı, gurbetimi, adını sen koy, adını sen koy.

Evet, yıllık izni tamamladım. 15 gün sizlerle birlikte olamamıştık. Bol bol hasret gidereceğiz. Bol bol isteklerinize yer vereceğim. Bu arada yıllık izne çıkmadan evvel son yayınımı Malatya'dan gerçekleştirmiştim. Bugün de, bu haftada daha doğrusu, Kayseri'den sizlere selamlarımı iletiyorum. Yayınımı Kayseri'den gerçekleştiriyorum bu arada. Kayseri'de çok sayıda kralcımız var. Yaklaşık 2 gündür, 3 gündür buradayım. Burada da birçok dostumuzla birlikte olduk. Onlara da ilerleyen dakikalarda selamlar ileteceğim. Şarkılar armağan edeceğim. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor.

yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
4: Bellona. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
11: İstersen Neon 1.
12: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
13: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

canlı yayın devam ediyor kıymetli dostlar. Mesajlarınız da gelmeye başladı birazdan. Saat 11'den sonra gelen mesajlarınıza göz atacağım bu arada, haberiniz olsun. 11 ile 1 arası gelen mesajlara ve isteklere yer vereceğim. Kulağınız bende olsun. Kral FM'de Afrikalı aileyle olan birlikteliğiniz devam ediyor.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 28, Ankara az bulutlu 27, İzmir güneşli 35, Bursa rüzgarlı 30, Antalya güneşli 40 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Kral FM'desiniz, Afrikalı Ali ile birliktesiniz. Normal yayın saatim 11 ile 13 arası. Yıllık izinlerimiz var biliyorsunuz. Ben de iznimi tamamladım, geldim. Diğer yayıncı arkadaşların açıklarını bizler kapatıyoruz. 10'da başladım bugün yayına bu arada. Bu hafta da 10'da, 10 itibariyle huzurlarınızda olacağım. Gönül dostu Şener'den mikrofonu devraldım. Şu dakikalarda özellikle benim yayın saatimde bekleyen kralcılar, herkese selamlar gönderiyorum tekrar. Kayseri'de olduğumu da söylemiştim. Kayseri'den, güzel Kayseri'den sizlere sesimi duyuracağım. 13'e kadar mesajlarınıza da yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım. Bu arada mesajlarınızı en son paylaştığım paylaşımın altına yazarak gönderebilirsiniz.

Devam ediyor. Sevgili Minannem bir mesaj iletmiş. Diyor ki Ali'cim özledik seni. Moralim biraz bozuk. Cumartesi günü Batu ile beraber bir kaza geçirdik ama iyiyiz Allah'a şükür. Moralimiz yerinde olsun. Şükürler olsun diye bir not iletmiş. Çok çok geçmiş olsun sevgili anneciğim. Öpüyorum ellerinden. Batu yeğenimin de gözlerinden öpüyorum. Çalacağım şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Necip Fazıl Aksoy. O da selamlarını iletmiş. Beni tanıyan tüm dostlara gelsin. Çalacağın şarkı diye bir not göndermiş. Sevgili Mete abi diyor bu sefer denk geldik dinliyorum seni. Özellikle eşime bir şarkı çalmanı istiyorum diye notunu iletmiş. Evet uzun zamandan beri görüşemediğim bir abim sevgili Hasan abim Hasan Türksel. Ben de seni dinliyorum Bursa'da Bursa'dayım demiş. Selamlarımı da iletiyorum bekliyorum kardeşim diye bir not iletmiş. Abicim öpüyorum seni de çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı da sana ve seni tanıyan tüm dostlarına armağan edeyim.

Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Dün Kayseri'de misafir olduğum çok kıymetli bir ustamız var. Sevgili Nizam Usta. Bugün ona şarkı çalacağıma dair dün söz vermiştim. Kendisi pide ve lahmacun ustasıdır. Çok da güzel, çok şirin bir yeri var Talas'ta. Sevgili Nizam Ustama ve yanında çalışan tüm arkadaşlarına, mesai arkadaşlarına, tüm çalışma arkadaşlarına çalacağım bu şarkıyı, armağan edeceğim. Sevgili Nizam Usta, gitmeden inşallah tekrar uğrayacağım. Yine Kayseri Talas'ta tanıştığımız bir şefimiz var. Çok özel bir şef bu arada. Sevgili Daniş. Şef Daniş. O da duyuyorsa ona da selamlarımı ileteyim. Bu şarkıyı, sıradaki şarkıyı ona armağan ederek birlikte bize devam edelim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurdun kuzeyinde serinleme başladı. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Kimi Radyo.
3: Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı var.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
8: Türkiye BES modellerini arıyor.
9: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
10: İpsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
11: İlaç Kim Radyo.
12: Reklam.

Evet, bu arada yaklaşık 15 gündür cebimde taşıdığım bir not var. Yıllık izine ayrıldım. Ertesi gün bir kafede otururken bir kardeşim tanıdı beni. Abi dedi, ben seni radyodan takip ediyorum. Bana bir şarkı çalar mısın dedim. Vallahi yıllık izne ayrıldım sevgili kardeşim. 15 gün sonra eğer dinlersen olur abi, zaten her zaman dinliyorum dedi. İnşallah duyuyordur. Bu notu kaybetmemek için öyle bir sakladım ki sevgili kardeşim, söz verdim sana. Bu arada İsmail Hakkı Tapan notu veren kardeşimiz Samsun Ayvacık'tan, çok sevdiği eşi Büşra'ya özellikle istedi. İstediği şarkıyı da hazırladım. Sevgili İsmail Hakkı Tapan'dan eşi Büşra'ya ve onu tanıyan tüm dostlarına bu şarkı benden armağan olsun.

acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi, ama bildiğim bir şey var, herkes mutlu olsun derken,

0: Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Yayının başında bahsetmiştim. Kayseri'ye defalarca geldim. Her geldiğimde kendimi kendi memleketimde gibi hissediyorum. Burada çok yakın tanıdığım dostlarım var. Yeni geldiğimde de yine yeni yeni dostlarla tanışma fırsatımız oluyor. Sevgili Özgür abimiz var. Onun vesilesiyle dün misafir olduğumuz çok kıymetli bir ustamız var. Şef Daniş. Bu arada Talas'ta çok da ünlüdür sevgili Daniş. Daniş kardeşimi az evvel kulaklarını çınlattım. Radyodan duymuş gelmiş yanıma. Sevgili kardeşim hoş geldin.
1: Abi iyi yayınlar, hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Stüdyomu nasıl buldun bu arada?
1: Çok güzel, çok güzel abi. Teşekkür ederim.
0: Gezici stüdyom Türkiye'nin her yerine gidiyorum abi.
1: Çok güzel abi. Teşekkür ederim her şey için. Seninle de tanışmak çok güzel oldu. Yıllardır dinleyiciniz.
0: Evet.
1: Dükkanda, iş yerimizde, arabamızda sizleri devamlı dinliyoruz. Konuk ettiğiniz için size teşekkür ediyorum.
0: Abi kime armağan edelim çalacağımız şarkıyı?
1: Bütün güzel şehrimiz olan Kayseri'mizi armağan edelim.
0: Evet, Kayseri'de bizleri dinleyen bütün kralcılara sevgili Şef Daniş'in armağanı olarak bu şarkı gelsin. Sevgili Daniş seçti şarkıyı. Özellikle dedi ki abi bu şarkıyı çalarsan sevinirim dedi. Onun seçmiş olduğu şarkıyla devam ediyoruz.

kaçıncı gece? Gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten anlıyorum.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

Evet, mesajlarımızla devam edelim. Afrikalı Ali Instagram hesabım yayının başında bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun. Şöyle bir bakalım mesajlarımıza. Konya'dan yazıyorum. Mobilya atölyesinde çalışırken seni dinliyoruz. Çalışan ustalarım için bir şarkı istiyorum demiş. Hüseyin Işık göndermiş mesajı. Sivas'tan tüm kral ailesine selamlar. Sıradaki şarkı Sivas'taki tır şoförü arkadaşlarıma armağan olsun. Uğur göndermiş mesajını. Erzurum'dan sevgiler. Yıllardır seni dinliyorum. Radyoda sen olmayınca bir yanım eksik gibi. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol demiş. Serap Akyol göndermiş mesajı. Çok teşekkür ediyorum. Ali Bey diyor. Güzel ve kadim şehrimiz Kayseri'ye hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum. Adınızı yazmamışsınız ama sanırım Gülseren kısaltmalarından öyle anladım. Teşekkür ediyorum bu arada. Pazar gününe kadar buradayım, Kayseri'deyim. Şeyda Nur Fatih iletmiş mesajı Gemlik'ten. Pendik'te bulunan eczacı kızım Şeyda Sergin'e sıradaki şarkıyı armağan edersen seviniriz diye bir not iletmişsiniz. Sıradaki şarkıyı göndereceğim sizlere. Bu arada Trabzon'dan gelen bir mesajımız var. Sevgili Yusuf, seni seviyoruz, dinliyoruz. Trabzon'dan selam olsun diye bir not iletmiş. Sıradaki şarkı sana da gelsin kardeşim.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 7 Eylül Pazartesi, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Sıcak gelişmeyle başlayalım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde ölümüyle ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen FETÖ firarisi bir şüphelisi aranıyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 53 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para transferi yapılan şirketler de mercek altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Barosu Adli Yıl Açılış Programı'na katıldı. FETÖ eliyle adeta deprem yaşayan yargı sistemimizi yeniden inşa ettik diyebiliriz açıklamasını yaptı. Terörsüz Türkiye'nin devlet projesi olduğunu ve hedefe ulaşacağını söyleyerek terör belasından kurtuluyoruz dedi. Gürlek ayrıca boşanma ve nafaka düzenlemesinin Ekim ayında hayata geçirileceğini söyledi. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Saat 15.30'da başlayacak toplantıda terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ardından şimdi de oğlu ve gelini ifadeye çağrıldı. Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile eşi Hülya Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da bugün Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Davutoğlu'nun saat 15'te Ankara Adliyesi'ne gitmesi bekleniyor. Muğla'dan orman yangını haberi var. Menteşe ilçesi Yaraş mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda hava ve kara aracıyla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor. Girne açıklarında feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 14'e yükseldi. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Cansız bedenine ulaşılan kişinin 55-60 yaşlarında bir erkek olduğunu duyurdu. Aranan kişilerin sayısı 14'e düştü. İstanbul Silivri açıklarında Asu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 personelini arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda. Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Ayrıntıları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu. Ekonomi yönetimi 2026 yılı sonu için %28,4 enflasyon ve %3,3 büyüme öngördü. Enflasyonun 2029 yılında tek haneye düşmesi de hedefler arasında.
2: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da savaşın enflasyon üzerindeki baskısına işaret etti.
3: Enflasyon bütün konjonktürlerde, bırakın düşmeyi, kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi.
4: Bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz. Enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak da açıkçası değerlendirmiyoruz.
1: 51 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Serhat Kılıç'a veda ediliyor. Şu dakikalarda İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenleniyor. Törenin ardından sanatçının cenazesi Ankara'ya götürülecek. Yarın Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak. Öğle namazı sonrası Karşıyaka mezarlığına defnedilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon'a ait bir kargo uçağı Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktı. En az 5 kişi yaşamını yitirdi. Okullarda ilk ders zili bugün çaldı. Okula uyum haftası başladı. Okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına bir hafta erken başlıyor. Hedef öğrencilerin ve velilerin okula uyumunu sağlamak. Türkiye'nin fuarcılık serüvenini başlatan İzmir Enternasyonel Fuarı 95. kez kapılarını açtı. Birçok sektörden firmanın yer aldığı fuar 13 Eylül'e kadar kültür, sanat ve eğlence etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %0,05 yükselişle 14.018,75 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.000'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 48.43, euro 56.37, gram altın 6.862 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 79.000 dolar bandında.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Filenin sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Millilerin zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Trabzonspor Fatih Tekke döneminden sonra çıktığı ilk maçta rakibine büyük fark attı. Bordo Mavililer evinde Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta 2 karşılaşmayla tamamlanıyor. Saat 20'de başlayacak maçlarda Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor'u Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Formula 1 İtalya Grand Prix'sini 60 yıl aradan sonra bir İtalyan kazandı. Kimi Antonelli Monza'da tarih yazdı.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
1: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: sen. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğimiz devam ediyor. Sürekli sevgili Özgür kardeşimden bahsediyorum. Özgür bizim ortak dostumuz olan bir abimiz vesilesiyle tanıştığımız bir kardeşim. Sevgili Suat, ona da buradan bir selam gönderelim mi?
1: Tabii gönderelim
0: Ordu
1: Suat'a da.
0: Spor'un eski
1: Başkanı Suat
0: başkanı
1: Deniz.
0: Suat Deniz'e selamlar gönderelim. Onun vesilesiyle tanıştık. Sevgili Özgür'ün de misafiriyim bu arada. Değerli dostuma çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz misafirimiz olduğu için. Senelerdir sizi dinleriz Ali Bey ama ilk defa böyle karşılaşmak, mekanımıza ağırlamak nasip oldu. Çok mutluyuz bundan da. İyi
0: Evet.
1: ki de tanımışız sizi. Şarkılarınızla büyüdük, şarkılarınızla hüzünlendik. Onlarla mutlu olduk, onlarla oynadık. Güzel programımız var, sürekli de izliyoruz,
0: Vallahi
1: dinliyoruz.
0: kimle tanışsak böyle bir dokunuşluğumuz olmuş. Kral FM çalışanlarının bir anısı, bir hatırası var. Gerek benim gerekse diğer yayıncı
1: Tabii
0: arkadaşlarımın.
1: tabii. Hepsinin ayrı ayrı.
0: Hepsinin ayrı bir anısı
1: Ayrı
0: var.
1: bir anısı var ama sizin anınız da ayrı. Size de tanışmak Suat işi rast gelsin. Vesile oldu. İyi ki de olmuş. Çok da memnun oldum. Çok da güzel oluyor.
0: Evet, bu arada bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Olur mu?
0: Burada çalışan bütün arkadaşlarımız, X Premium çalışanlarına özellikle resepsiyondan tutun da bütün dostlara kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum
1: Biz
0: abi.
1: teşekkür ederiz misafir olduğunuz için.
0: İstediğin bir şarkı var mı?
1: Kaan Özer kardeşimi

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
5: Umran Oto Ekspertiz. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir,
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi...

0: citroen.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: İlaç Gibi Radyo.
7: Reklam.

Evet, bu arada bir kan anonsu elime ulaştı. İstanbul'da dinleyen kralcılar, acil gereken bir kan. İstanbul Gazi Osman Paşa'da Başarı Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH pozitif taze kana ihtiyaç var. Kan vermek isteyenler, bir telefon numarası vereceğim. İrtibat için arayabilirler. 0544 554 7382. Telefon numarasını tekrar edeceğim. A grubu RH pozitif kana ihtiyaç var. Gazi Osman Paşa Başarı Hastanesi'nde yatan Ali Ersoy isimli hasta için 0544 554 7382 no'lu telefondan hasta yakınına ulaşabilirler. Kan bağışta bulunacak olanlara da şimdiden teşekkürler.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Mesajlarımıza tekrar bir dönelim. Kayseri'den selamlar, hoş geldiniz diyor. Gazete Kayseri ailesi olarak her gün sizleri severek dinliyoruz. Bu alemde tek kral efem. Sizi de ziyaret etmek istiyoruz notunu iletmiş. Valla bulunduğum yer, kaldığım otelin bahçesi bu arada. Sevgili Özgür kardeşimin misafiriyim. İnşallah ben size yayından sonra ulaşmaya çalışacağım. Değerli dostum, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Silivri'den. Yazıyorum mesajı, Cengiz Usta'ya bir istekte bulunacağım demiş. Yavuz Dursun göndermiş mesajı. Sakarya'dan Serkan Soyer, Ünal, Nergiz ve tüm mobilyacı arkadaşlarım için sizden bir isteğim var. İyi yayınlar. İzmir Buca'dan, Ufuk Mahallesi'nden Serkan Çınarlı, tüm sevdikleri için istemiş. Diyarbakır'dan Hasan, yıllardır severek dinliyorum. Bir de isteğim var, tüm kurye çalışanı arkadaşlarıma armağan ediyorum diye bir not iletmiş. Kültür Yolu Festivali Kayseri'de bu hafta sonuna kadar devam edecek. Bu akşam da Ahmet Şafak sahne alacak. Kültür Yolu ana sahnede sunuculuğunu ben yapıyorum. Bu akşam büyük ihtimalle yoğun geçecektir. Geçtiğimiz yıllarda da Ahmet Şafak'ın konserlerine oldukça yoğun ilgi varmış. Bu akşam da Ahmet Şafak'a burada misafir edeceğiz. Sunuculuğunu da ben gerçekleştireceğim. Ahmet Şafak'tan çok güzel bir şarkı hazırladım. Dinleyelim.

Evet, yavaş yavaş son mesajlarıma göz atıyorum. Şöyle bir bakalım. Bir yıllardır dinlemediğim Kral FM'i kardeşim demiş. Akıllı telefon yokken sadece radyodan dinlerdik. Hala dinlemeye devam. Hamide Yaman göndermiş mesajı. Kolay gelsin Yücel İstek şarkısını yazmış. Muammer Koçak İzmir Buca'dan iletmiş mesajını. Konya Bozkır'dan Melih, o da İstek şarkısını yazmış. Yozgat'tan Mehmet Kılıç Aslan, tüm kral dinleyenlerine, tüm Yozgatlara selam olsun. Diyarbakır'dan Hasan, yıllardır severek dinliyorum. Çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum. İzmir Buca'dan Serkan Çınar, Sakarya'dan yine Serkan, o da tüm mobilyacı arkadaşlar için istemiş. Silivri'den Yavuz Dursun göndermiş mesajı, istek şarkısını yazmış. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesini daha hazırladım.

bugün bol bol mesajlarınıza, isteklerinize yer verdim. Onlardan bir tanesi daha isteğini de hemen hazırladım. Konya'dan Neşe Kaya, İbrahim Erkal'dan Ömrümü Çalarsanız Sevinirim. Eşim Mustafa Kaya'ya, çocuklarım Buğlen ve Emine Berra'ya, kral ailesine gelsin diye bir not iletilmiş. Hazırladım bu arada. Yine Konya'dan gelen bir mesajımız. Çalışma arkadaşlarım için sizden bir isteğim var diye notunu iletmiş. Hüseyin göndermiş mesajı. Kayseri'den sevgiler diyor. Adem sağlam, iyi yayınlar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu haftalar dilerim. Adana'dan Semra Bişirici. O da istek şarkısını yazmış. Kral FM'i kurulduğu günden bu yana dinliyorum. Eski dinleyicinizim. Tüm gün diyor açık. Sizden de bir isteğim var diye notunu iletmiş. Çetin Kaya Haşim iletmiş mesajını. Son mesajımızı kim göndermiş? Sevgi göndermiş. Ferdi Tayfur. Birazdan veda ederken dinleteceğim. İbrahim Erkal'la devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
6: Ya insanın içine huzur veriyor.
7: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
8: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.

0: şoku atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
3: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi.
4: İlaç Kimi Radyo.
5: Reklam.

Evet, veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Kayseri'den, karavanımdan yayınımı gerçekleştirdim. Bu akşam Kültür Yolu Festivali kapsamında Ahmet Şafak sahne alacak. Saat 21'de Millet Bahçesi'nde olacak bu arada. Sunuculuğunu da ben gerçekleştireceğim. Tüm kralcıları da bekliyoruz. Yarın saatler onu gösterdiğinde tekrar birlikte olmak ümidiyle. Son şarkım her zaman olduğu gibi Ferdi Tayfur'dan gelecek. Erdoğan Çorak bir not iletmiş çalacağın şarkıyı. Tüm Çankırılı hemşerilerimize, özellikle satılmış Sarıkaya'ya armağan ediyorum diye bir not iletmiş. Son şarkım Ferdi Tayfur. Sizlere armağan olsun. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Ferhat gibi kayaları denersin. Kerem olup aşk nağına yanarsan, bağrımı dağlayan kora alıştım.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 28, Ankara az bulutlu 27, İzmir güneşli 35, Bursa rüzgarlı 30, Antalya güneşli 40 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

saklamayın sevginizi, yazık etmeyin o büyük sevginize. Seviyorsanız söyleyin, özlüyorsanız arayın. Sonrasında söyleyemediğiniz her bir söz yüreğinizde ağır bir pişmanlık olur. Suskunluğunuz resmen yüreğinizi cayır cayır yakar kardeşim. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimizi yeri? Kralcılarımızı selamladık ve tabii ki Filenin Sultanları'nı da tebrik ediyoruz. Dün Avrupa şampiyonu oldular, bir tarih yazdılar bize. Hakikaten çok büyük bir mutluluk yaşattılar. Helal olsun size. Tebrik ediyoruz. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Peki 2 saat boyunca programımızı ağırlayacağımız birçok güzel isim var. Onları da artık sizlerle buluşturma vakti. O halde ben hazırım. Sizler de hazırsanız. Şöyle açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi kız yayında.

0: showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında $129'dan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
11: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

vizyonumdan bir parçasını söküp atamıyorum. İnsanın hayatından sevdiği kişi çıkarabilmesi öyle kolay değildir. Hele canından bir parça olmuşsa çok zordur be kardeşim, ama sevgi insanı yaşatıyorsa güzeldir. Seni tüketen, huzurunu alan bir sevginin içinde bulunmak yüreğini yorar, sabrını tüketir ve yerden sonra gitmektir en doğru olan. Peki 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız, mesajlarınız var. Teşekkür ediyorum. Her birini birazdan değerlendirmeye başlayacağım.

Aşk şarkımız gönüllere yazıldı. İnledi nameler, sazlar çalındı. Aşk şarkımız gönüllere yazıldı. İnledi nameler, sazlar çalındı.

0: istiyorum. Aynalarda gülümsemek, şarkılarda gülümsemek, aşık olmak istiyorum. Penceremde hayal kurmak, gizli mektup yazmak. İşte öyle.
1: Ah aynalara gülümsemek, aşık olmak istiyorum. Ne kadar güzel bir şarkı değil mi? İnsan gerçek aşkı bulunca hem aynalara gülümsüyor hem de gönlü gülüyor, mutlu oluyor. Bunu yaşayabilen kralcılarımız da çok şanslısınız, daim olsun diyelim. Kralcılarımızın yine 90'lı yıllarda çok sevdiği bir reçete de var ki Metin Şertürk'ün müthiş klasiğidir. Seni ne çok sevdiğimi sen bilmesen bile Allah biliyor diyoruz.

programımızda bir kanal anonsumuz var. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bizi dinleyen krallarımız. Çok fazla dinlenildiğimizi, sevildiğimizi biliyorum. Duyarsız kalmayacağınıza inanıyorum. İstanbul Gazi Osman Paşa'da Başarı Hastanesi'nde yatmakta olan Ali Ersoy adına A grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Ali Ersoy adına A grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Hasta yakın telefon numarasını verelim hemen. 0544 554 73 82 0544 554 73 82 Fatma Ersoy'da hasta yakını A grubu RH pozitif kanınız varsa Gazi Osman Paşa Başarı Hastanesi'ne yakın bir yerdeyseniz hastamıza verelim. O da şifa bulsun, hayır duası alın, bize vesile olalım. Olur mu canlar? Şimdiden ilginize, alakanıza, duyarlılığınıza çok teşekkür ediyoruz.

0: güzelsin, şirinsin, hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya, sen beni sevmesen de olur. Sevmesen de olur.
1: İlaç Kim Radyo.
2: Reklam.
3: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve bellona bayilerinde.
4: Bellona, bellona.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
11: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
12: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
13: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
14: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
15: Kredi. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
16: Serkan!
17: Efendim abi?
16: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
17: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
16: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
18: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
19: Empara.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajları şöyle bir bakalım. İzmir Bayraklı'dan sevgiler Harbi Kız demişler. Selam olsun Ferhat Coşkun sana ve sevdiklerine. Trabzon Maşka'dan Zübeyde el iş yaparken bizi dinliyormuşsun. Zila ve Esma Sultan'a da sağlam bir reçete yazalım. Selam olsun kızlar sizlere de. Kahramanmaraş'tan Esra ve Rana iki arkadaşız. Kuyumcu atölyesinde çalışan Yavuz ve Mehmet için de bir şarkı bekliyoruz Harbi Kız demiş. Eyvallah, kolaylıklar diliyorum onlara da. Ercan Kısa Balıkesir'den dinlemekte. Balıkesir Sındırgı'dan da selamlarını ileten dinleyicilerimiz arasında İsmail Akçan kardeşim var. Selam olsun ona ve Balıkesir'de bizi dinleyen tüm kralcılarımıza.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

kaçıncı gece gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten anladım.

0: bu şarkıyla aşıklar
1: birbirini tanısın.
2: Gerçek aşk insanın gönlünü güzelleştiriyor değil mi? Sevdiğini koruyor, kötülükten uzak tutuyor ve insanın kalbine ayrı bir huzur veriyor tıpkı bu şarkı gibi. Sevgili Mehmetçim, Gezegen Mehmet ve sevgili Zara'nın sözlerini yazdığı, müziğini de sevgili Gezegen'in düzenlemiş olduğu müthiş bir aşk şarkısıydı. Buram buram aşk koktu vallahi yeni saatimizde. Çok da güzel yakıştı tüm aşıklar, sevdalı olanlar, hayveden değil harbiden sevenler bu şarkıda duygularını fazlasıyla bulmuştur herhalde. Peki yeni saatimizde radyoların şimdi aşan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Alim Kralı, Kral FM'de Harbi Kızı birliktesiniz.

0: Kayıt Akü risk haritasını sunar.
1: Yurdun kuzeyinde serinleme başladı. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: İlaç Gibi Radyo.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınıza giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Bankanın güzeli.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Ferda abimizin müthiş kresini paylaştık. Sevgili Dilara'cığım, sana da armağan etmiş olalım. Kayseri Binyan'da şu anda seni dinlemekte olduğuna inandım. Ercan Soytürk'e bir şarkı gönderirsen çok sevinirim. Babacığım, seni çok seviyorum. İyi ki benim babamsın demiş. Eğer duyuyorsa da çok mutlu olmuştur. Beydağlı kardeşim, selam olsun sana da. Kendisi Tire Organize Sanayisi'nde şarkılarımızı dinleyen ve bize de oralarda aşılan krallarımızdan eksik olmasın. Muammer Koçak İzmir'den selamını aldım. Lütfü abicim, Karaman'a da yazacağımız sağlam bir reçete var. Bayburt'tan da sevgiler Harbi Kız demişler. Sevgili Alim kardeşim, sana da bu güzel Ferdi Tayfur yorumunu hemen gönderiyoruz.

Niğde'den selamlarını gönderen Kazlarımız da var. Selam olsun sevgili Recep Alparslan. O da diyor ki Arbikas Fatih'e ve çok sevdiğim şefimiz Mehmet abimize bir reçete yazar mısın demiş. Seve seve kolaylıklar diliyoruz. Bursa'dan selam olsun Arbikas demişler. Bursa'dan çokça mesajlar geliyor bugün. Sevgili Osman kardeşimize Kahramanmaraş'ta bulunan Can Paresi için bir şarkı istiyor. Onu çok ama çok seviyormuş. Cizre'den kucak dolusu selamlar demiş. Süleyman kardeşim kuaför müsün? Hayırlı işleriniz, bol kazançlarınız olsun. Almanya'dan Nedim ve Sevim. Şu anda Mersin'de tatil yapıyoruz her bir kız. Gurbetçiyiz, memleketimizde tatil yaparak seni dinliyoruz demiş. Eyvallah, az önce çok güzel bir Ferdi Tayfur şarkısı göndermiştim. Sıradaki şarkımızda eminim ki sizleri mutlu edecektir. İzmit'ten Seyfi aşkım Asiye için bir şarkı bekliyorum her bir kız demiş. 25 yıldır evlilermiş maşallah. O halde bu şarkıyı sana ve değerli eşine de göndereyim. Mutluluğunuz daim olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: anlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: İlaç Kim Radyo.
3: Reklam.
4: Elif çok güzel dokundu. Vargas geldi, Vargas'la sayı geldi. Hande hücuma geliyor. Hande sayıyı bitiriyor. Eda plase bıraktı bu sefer. Eda Erdem.
5: Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt. Fransa'yı durduruyorlar.
6: Şampiyon Filenin Sultanları.

Evet, Filenin Sultanları'nı bir kez daha tebrik ediyoruz. Tarih yazdılar ve Avrupa şampiyonu oldular. Böylece 2023'ten sonra ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktılar. Helal olsun kızlar sizlere. Tebrik ediyoruz bir kez daha bizi bu gururu yaşattığınız için. Ve veda zamanı az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime de kolaylıklar, keyifli bir yayın diliyorum. Nasip olursa yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: 7 Eylül Pazartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Saat 15.30'da başlayacak toplantıda terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2. Barosu'nun adli yıl açılış programında devam eden soruşturmalara ilişkin konuştu. Hiç kimse kendini imtiyazlı veya ayrıcalıklı göremez dedi.
2: Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Toplum vicdanı buna asla müdahale etmeyeceği gibi Türk yargısı da bu konuda tavizsiz bir biçimde görevini icra etmeye devam edecektir. Hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik. Kültürel ve ahlaki çöküntüye zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemlediğimiz ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir.
1: Gürlek ayrıca boşanma ve nafaka davaları için düzenlemede de Ekim ayını işaret etti.
2: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
1: 2011'de Silivri Cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gelişmeler var. Olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün Ankara Adliyesi hareketli. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'le gelini Hülya Gökçek, yurt dışına kayıt dışı para aktarma soruşturmasında savcılığa ifade veriyor. Şu dakikalarda da eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor. Bolu'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması görülüyor. Rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen Özcan, duruşmaya Segbis aracılığıyla katılıyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda para transferi yapılan şirketler de mercek altına alındı. Soruşturmada 4.3 milyar lira bağış toplandığı, 950 milyon liranın nakit çekildiği ve 29 şirketle 7 şahıs şirketine 1.75 milyar liranın üzerinde transfer yapıldığı tespit edildi. Megakent İstanbul'da yeni nesil çetelere yönelik operasyon düzenlendi. Evleri, iş yerlerini kurşunlayan, saldırılarda motosiklet kullanan 15 zanlı yakalandı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veys Ateş bugün ilk kez hakim karşısındaydı. Hakkındaki iddiaları reddeden Ateş, bir diğer tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un soruşturma kapsamında kendisini suçlayan ifadeler verdiğini, daha sonra cezaevinde özür dilediğini öne sürdü. Ateş'in dosyası soruşturmadan ayrıldı, hakkında ayrı bir iddianame düzenlendi. Kuzey Kıbrıs açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 14'e yükseldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel enkazın çıkarılmasına ilişkin teknik değerlendirmeler için İstanbul'da temaslarda bulunacak. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları da devam ediyor. Geminin enkazı 720 metre derinlikte görüntülendi. Şimdi ekipler 10 denizciye ulaşmaya çalışıyor. Muğla'dan orman yangını haberi var. Menteşe ilçesi Yaraş mahallesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Muğla Denizli Karayolu'nda güvenlik nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Alevlerin Ula ilçesi Armutçuk mahallesine ulaştığı bildirildi. Sınır ötesine uzanalım. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine saldırıları devam ediyor. Son saldırıda 11 kişi daha hayatını kaybetti. Lübnan'ın güneyinde işgalini genişleten İsrail ordusu ateşkese rağmen bölgeyi sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. Almanya'da aşırı sağın yükselişi Saksonya-Anhalt seçimleriyle yeni bir boyut kazandı. AfD partisi oyların %44'ünü aldı ve açık ara birinci oldu. Parti hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamasa da sonuç hem Başbakan Merz muhafazakarları için ağır bir yenilgi hem de AfD için tarihi bir başarı olarak kayda geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon'a ait kargo uçağı Miami Uluslararası Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıktı. En az 5 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Pilot ve yardımcı pilotun kırıma uğrayan uçakta mahsur kaldığı açıklandı. Ve bir vedayla noktalıyoruz. Tiyatro sahnesinde, sinemada ve televizyon ekranlarında birçok farklı karaktere hayat veren, cumartesi günü 51 yaşında aramızdan ayrılan oyuncu Serhat Kılıç için İstanbul'da anma töreni düzenlendi bugün. Kılıç yarın da Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğa uğurlanacak. Şansa kalmaz
3: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta 2 karşılaşmayla sona erecek. Saat 20'de Çaykur Rizespor Alanyaspor'u, Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk sınavına çarşamba günü çıkacak. Sporting maçının hakemi Norveç'ten Espen Askas olarak açıklandı. Okan Buruk'un ekibinde Osimhen ve Lemina sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde sıcaklık düşüyor, Karadeniz'e yağış geliyor. Yarın İstanbul az bulutlu 27, Ankara açık 25, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 29, Antalya açık 37 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
7: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
8: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: ETS sizin için seçti.

0: Babacığım.
1: Harbi kızı uğurladık. Teşekkür edelim, yaşattığı güzelliklerin devamı gelsin. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Kaan'la birliktesiniz kralcılarımız. 7 Eylül günlerden pazartesi. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum kralcılarımıza. Ve tabii ki filenin sultanlarını da programımıza başlarken kutlayalım. Dün akşam maç saatlerinde zaten kralcılarımızla birlikteydik. Bu heyecanı hep birlikte, hep beraber yaşadık. Az sonra nasıl ulaşacağınızı hatırlatacağım alemin kralına, Kral FM'e. Evlerinde, iş yerlerinde ve tabii ki araçlarında bizleri ağırlayıp dinleyen herkese de bu güzel şarkılarımızı hediye edelim. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami.

0: lira.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
2: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
3: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
6: Neon 1. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
7: Ekspertiz. Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.

1990'lı yıllara götürdük kralcılarımızı. O yıllara damgasını vuran şarkıları dinleteceğiz programın bu bölümünde. Kralcılarımız bizlere nasıl ulaşacaklar? 0532 703 92 00, 0532 703 92 00, Kral FM'e Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız. Selami Şahin'e kulak verdik. Suçlusun dedi Selami Şahin. Sevdadan yana bir türlü yüzü gülmeyenlere, kalbi kırık olanlara da armağandı şarkı. Sözü Metin Şentürk'e bırakacağız. Caz kralcılarımız, radyolarımızın sesini şöyle bir kademe daha yükseltelim istiyorum. Az sonra da ulaştırmış olduğunuz mesajları okuyalım. Bakalım bu şarkılar kimlere armağan olacak, ben de merak ediyorum.

ki. Trabzon Maçka'dan Zübeyde Hanım, Gelin ve Görümce seni dinliyoruz derler. Sıradaki şarkı kendilerine armağan etmişler. Trabzon'umuza selamlar gönderelim. Serdal Bey hoş geldiniz. Biricik eşi Birgül Hanım'a, Niğde'den Zeynep Hanım, Samsun'dan Nurcan, eşi Aydın Bey'e, çocukları Aslıhan, Onur ve Mehmet'e sıradaki şarkıyı hediye ediyor. Kütahya'ya dönelim. Ramazan ve Arda'ya armağan olsun şarkı. Mehmet Kökçe hoş geldiniz. Ailesine bir de Kralcılara bir Cengiz Baba şarkısı rica etti. Alt fonda duymuş olduğunuz gibi Cengiz Kurtoğlu'nun çok sevilen ve unutulmayan bir şarkısını dinletelim. Samsun'dan sevgili Muharrem dekorasyon işiyle ilgileniyormuş. Bana da bir şarkı armağan eder misin diyor. Etmez olur muyuz? Sivas'tan Murat Kurt Bey'e, ondan da biricik eşine ve çocuklarına armağan edelim. Geçmiş olsun dileklerimizi tabii ki iletelim. Allah acil şifalar versin. Silvan'dan Diyarbakır'a, şu an seyir halinde bulunan Ahmet Usta'ya, Mehmet ve Orhan Usta'ya armağan olsun şarkı. Şefik, Şenol ve Çelebi'ye de hediye edelim unutmadan. Balıkesir'den sevgili Ezel, babacığım Alparslan Öztürk'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum der. Elif Çelik, İtalya'dan Fransa'ya şu an yolculuk yapıyorlar. Gurbetçilerimize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Aileleri memleketi Karabük'teymiş, onlara da armağan etmiş şarkıyı. Evlatlarım ve eşim başta olmak üzere tüm kralcılara da hediye etmek istiyorum der şarkıyı. Mustafa İstanbul Bayrampaşa'dan şu anda mobilya atölyesinde bizleri dinliyorlar. Kolay gelsin emekçilerimiz. İşte bu şarkı benim şarkım diyen kralcılarımız, sizlere ve sevdiklerinize hediye edelim Cengiz Baba yorumunu. Alemin Kralı'nda, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, Kral FM'de saat 17'yi gösterene dek, mikrofonu sevgili kaptanımıza devredene dek buralardayız.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: tat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi...

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: İlaç gibi radyo.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

arada bir Canon onsum olacak. Duyarlı kralcılarımız, bu konudaki hassasiyetinizi biliyorum ve şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gazi Osman Paşa Başarı Hastanesi'nde yatmakta olan Ali Ersoy için çok acil ARH pozitif kana ihtiyaç var. İstanbul Gazi Osman Paşa Başarı Hastanesi'nde yatmakta olan Ali Ersoy için ARH pozitif kana ihtiyaç var. İltibat numarasını paylaşmak istiyorum. 0544 554 7382 0544 554 7382 Fatma Ersoy'la irtibata geçebilirsiniz. İnsan hayatıdır. Tekrar tekrar kralcılarımıza teşekkür etmek istiyorum.

bak gelin oluyorsun. Sararmış soluyorsun. Belli ki gözlerinde isteksiz gidiyorsun. Sevdiğimi biliyorsun. Ellere gidiyorsun. Tebessüm edip durma. Sen gizli alıyorsun. Sen gizli alıyorsun.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonu da olan A Milli Kadın Voleybol takımında 28 sayıyla finalin en skorer oyuncusu olan Melisa Vargas turnuvanın da en değerli oyuncusu seçildi. Sultanlar 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılmaya da hak kazandı. Pota'nın perileri ise Porto Rico'ya 75-71 yenilerek Dünya Kupası'na veda etti. FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk tur heyecanı bugün oynanan maçlarla birlikte son buldu. C grubundaki 3. ve son maçında da sahadan yenilgiyle ayrılan milliler Dünya Kupası'na puansız veda etti. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta 2 karşılaşmayla tamamlanacak. Saat 20'de Çaykur Rizespor Alanya Sporu Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk edecek. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

Programın ikinci saatine adım attık. Az sonra reklam kuşağımızın hemen ardından ustalara saygı kuşağında babalar restelinde hayatımıza damgasını vuran ve kralcılarımızın dinlemeyi arzu ettiği şarkılara her zaman olduğu gibi yer vereceğim. Saat 17'yi gösterdiğinde sevgili kaptanımız mikrofon başında olacak. Bu hatırlatmayı da yapalım tekrar. Aygül Hanım şu anda dinlemekte. Doktor Aygül Hanım'a selamlarımızı, sevgilerimizi ulaştıralım. Biricik anneciğine, Sebahat Hanım'a armağan olsun şarkı ve kardeşi Ayşegül Hanım'a da keyifle ulaştıralım şarkıyı ve kaldığımız yerden devam edelim. Az sonra Babalar Resteli Alemin Kralı'nda kralcılarımızla buluşuyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurdun kuzeyinde serinleme başladı. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
6: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın, geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bauplast. Hayat iyi pek.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Müzik doğasında var.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Kral FM'de unutulmayanlar.

Ustalara saygı kuşağını, babalar restelini rahmet ve dua ile analım. Ferdi Tayfur'un bu güzel unutulmayan şarkısıyla başlattık. Bir kan anonsumuz olacak. İstanbul Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Ayşe Esra Soygül için ARH negatif çok acil kana ihtiyaç var. Kan bağışında bulunmak isteyenlerin hastanede bulunan Kızılay Kan Merkezi'ne Ayşe Esra Soygül adına tekrarlayalım. Ayşe Esra Soygül adına kan bağışında bulunmalarını rica edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz kralcılarımıza. Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Ayşe Esra Soygül için çok acil A grubu RH negatif kana ihtiyaç var.

Ve işte ustalara saygı kuşağını, babalar restelini imparator yorumuyla nihayete erdirirken kralcılarımız bu şarkıları radyolarında duymayı istediler tabi. Gaziantep'ten Hüseyin Kaptan'a armağan olsun, yolcularına hediye etmiş. İyi seyirler, bol kazançlar. Yine Gaziantep'ten Adem Savun'a armağan olsun. 93 yılından beri kralcı, iş arkadaşlarıyla dinliyorlar. O da tüm uzun yol kaptanlarına armağan etmiş. Lüleburgaz'dan Ezo'dan Ümit'ine, eşine armağan ediyoruz şarkıyı. Allah kavuştursun dileklerimizi iletelim. İzmir Karşıyaka'dan Hüseyin sıradaki şarkıyı kankası Damla'ya armağan ediyor. Küçükçekmece'den Gökhan Karadağ, Gökhancığım hoş geldin. Yer verdik Müslüm Baba şarkısına. Sana ve sevdiklerine, çalışma arkadaşlarına özellikle hediye edelim. Almanya'dan Fatoş Hanım'a, Orhan Gazi'den sevgili Sedat'a ve Orhan Baba yorumunu sevgili Barış Varlar'a, ondan da sevdiklerine hediye ettik. Çalışma arkadaşlarına, ailesine. Az sonra veda faslı için alemin kralında kralcılarımızdayız.

0: Kelime nedir biliyor musun? Ayrılık. Peki ayrılığın ne olduğunu bilir misin sen? Bilemezsin. Çünkü sen taş kalbisin. Ya sevmenin, aşkın ne olduğunu bilir misin? Onu da bilemezsin. Çünkü sen hiç sevmemişsin. Ama ben sevmenin ne olduğunu biliyorum. Sevmek beni hayata bağlayan tek umut, tek duygu, tek yaşam hevesi. Ben gene de seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf

0: kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Showroomlarında detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

Kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Az sonra haber merkezimize bağlanacağız. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında sevgili kaptanımız Kaptan Şener, yıllık izninin hemen sonrasında alemin kralında yine kendi saatinde kralcılarımıza seslenecek. Kaptanım inşallah iyisindir. Mikrofonu sana devrediyorum. Sana da keyifli, huzurlu, sağlıklı bir yayın diliyorum. Yarın aynı saatte Harbi Kız'ın hemen sonrasında alemin kralında buluşmak dileğiyle. Güzel bir akşam diliyorum kralcılarımıza. Mikrofon Kaptan Şener'de.

0: Kral FM Haber. İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 7 Eylül Pazartesi, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.30'da toplandı. Masada terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıkları bulunuyor. Bugün Ankara Adliyesi hareketliydi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğluyla gelini yurt dışına kayıt dışı para aktarma soruşturmasında, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ise Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. 2011'de Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gelişme var. Olay tarihinde cezaevinde görevli 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kozinoğlu'nun fenalaştığı sırada gardiyanın durumu görmezden gelip radyonun sesini açtığı, cezaevi önünde ambulansın 10 dakika bekletildiği belirtildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada da gelişme var. 53 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı, 47'si yakalandı. Para transferi yapılan şirketlerde mercek altında. Bolu'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması görülüyor bugün. Rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan ve hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen Özcan duruşmaya Segbis aracılığıyla katıldı. Müşteki sıfatıyla bir müteahhit Tanju Özcan'ın Bolsev Vakfı için kendisinden 4 milyon lira istediğini öne sürdü. Özcan suçlamaları reddetti. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veys Eteş hakkında 40 yıla kadar hapis sistemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. 9 aydır tutuklu olan Ateş, uyuşturucu kullanmadığını savundu, iddiaların iftira olduğunu öne sürdü. Mahkeme Veys Ateş'in tahliyesine karar verdi. Duruşma 27 Ekim ertelendi. Kuzey Kıbrıs açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 14'e yükseldi. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları da sürüyor. Geminin enkazı 720 metre derinlikte görüntülendi. Ekipler 10 denizciye ulaşmaya çalışıyor. Trenle seyahat edecekler için yeni bir uygulama devrede. Bundan böyle bilet bulamayan yolcular boş yer takip butonunu kullanarak trende yer açıldığı durumda bilgilendirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 1 Eylül itibarıyla e-bilet ve e-fatura uygulamalarının da hayata geçirildiğini hatırlattı. Tiyatro sahnesinde, sinemada ve televizyon ekranlarında farklı karakterlere hayat veren, 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç için bugün İstanbul'da anma töreni vardı. Kılıç yarın Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Karşıyaka mezarlığına defnedilecek.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonu da olan A Milli Kadın Voleybol takımında 28 sayıyla finalin en skorer oyuncusu olan Melisa Vargas turnuvanın da en değerli oyuncusu seçildi. Sultanlar 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılmaya da hak kazandı. Pota'nın perileri ise Porto Rico'ya 75-71 yenilerek Dünya Kupası'na veda etti. FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk tur heyecanı bugün oynanan maçlarla birlikte son buldu. C grubundaki 3. ve son maçında da sahadan yenilgiyle ayrılan milliler Dünya Kupası'na puansız veda etti. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta 2 karşılaşmayla tamamlanacak. Saat 20'de Çaykur Rizespor Alanya Sporu Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kaptan Şener.
6: İlaç gibi radyo.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Selam olsun kralcılarımıza, selam olsun kıymetli güzel yüreklere. Sevgili Kaan'ımıza teşekkür ettik, yüreğine sağlık. Mikrofonu teslim aldık, 3 haftalık bir aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Maalesef 2 haftalık tatil sonunda böyle bir kayıp haberimiz vardı ailemizden. O yüzden cenaze süreci derken bir hafta daha mazeret iznimizi uzatmak durumunda kalmıştık sevgili kralcılar. Yaşamdan uğurladığımız tüm aile büyüklerimiz ruhları şad olsun diyelim. Evet, bu yaz biraz zorlu geçti diyebiliriz. Önce dayıyı, sonrasında yine büyük anneyi bir yaşamdan uğurladık. Evet, yokluğumuzda sizlere seslenen sevgili Kaan'ımıza ve sevgili Melis'imize canı gönülden, yürekten teşekkür ediyoruz. Bizim yokluğumuzu eminim şarkılarıyla, sohbetleriyle hissettirmemişlerdir. Eminim çok keyifli, güzel zamanlar yaşamışsınızdır. Döndük yuvaya ve geldik efendim mikrofon başına. Siz güzel yüreklerle, kralcılarımızla şarkıları, duyguları yine paylaşmaya devam edeceğiz. Gün batımı vakitlerinde Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor. Takvim yapraklarındaki tarih 7 Eylül 2026 günlerden pazartesi diyor. Hafta hepinize sağlık, sıhhat getirsin. Huzurlu, mutlu, iyi haberler aldığınız çok güzel bir hafta olsun diyelim sevgili kralcılar. Programı açarken tabii ki filenin sultanlarına bir tebrikler diyelim. İtalya'yı deviren filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğu kazandı. Kaptan Eda Erdem de kupayı Türk kadınlarına armağan etti. Bu başarı için filenin sultanlarını tebrik ediyoruz. Türk kadınının gücünü dünyaya kanıtlamaya, ispatlamaya devam ediyorlar. Baş tacı kadınlarımızı tebrik ediyoruz. Bütün ekibi, A Milli voleybol takımımızı komple, bütün ekibi tebrik ediyoruz. Evet sevgili kralcılar, yolculuk seyir başlıyor. Melis'imiz burada oluncaya dek, yani saatler 19'u gösterinceye dek huzurlarınızdayım. Hazırsanız şöyle yaslanın koltuklara, gün batımı vakitlerinde şarkıları, duyguları paylaşmaya başlayalım. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu tekrar başlıyor.

Gün çoktandır divarlarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek mi? Biliyorum.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurdun kuzeyinde serinleme başladı. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Kimi Radyo.
3: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: İlaç Kimi Radyo.
5: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapılıyor.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde. Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
2: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Evlenmeye niyetim yok.
5: Bunlar çok zengin ha. Ve
6: Mehmet'imiz bekar.
7: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
8: Hayır tabii, şöyle bir şey istemiyorum.
7: Evleneceksin ya anne.
9: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
10: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı starada.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Temizlik doğasında var.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman...

0: zaman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. İlaç Gibi Radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç Gibi Radyo.

Seyrimiz, yolculuğumuzda güzel şarkılarımızı, tabii ki kralcılara yakışır şarkıları paylaşmaya devam ediyoruz. Yokluğumuzda yine birbirinden güzel şarkılar sizlere ulaştıran sevgili Kaan'a ve sevgili Melis'e bir kez daha program içerisinde böyle bir teşekkür etmek istiyorum. İyi ki var ekip arkadaşlarımız. Sizlere bu güzel saatleri daha da keyifli ve güzel hale getirmeye çalışmışlardır sohbetleri ve şarkılarıyla. Biz yine hem Kaan'dan mikrofonu teslim alacağız. Saat 19'da da Melis'imize mikrofonu teslim edeceğiz tabii ki. Kralcılar, şarkıları paylaşmaya devam edelim. Şimdi hemen isterseniz iletişim bilgilerini paylaşalım. Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar takip edebilirsiniz. Benim kişisel profilim Instagram'dan da mesajlarınızı ulaştırabiliyorsunuz. Adres neydi? Kral FM Kaptan Şener. Birleşik şekilde yazın. Kral FM Kaptan Şener adresinden sizler de mesajlarınızı ulaştırın. Hoş geldin diyen canlar, isterseniz şöyle vakit kaybetmeyelim. Kimler takipteymiş, daimi kralcılarımız nerelerden bizleri dinliyor? Yine o güzel mesajları dillendirmeye başlayalım. Hoş gelmişsiniz kaptan diyor Çiğdem Hanım. Başınız sağ olsun, Rabbim sabırlar versin size ve ailenize. Tüm ölmüşlerimizin ruhları şad olsun demiş, amin diyelim. Sesinizi ve yayınınızı özlemişiz. Şimdi keyifle dinleme zamanı, tabii ki bize de armağan ederseniz sevinirim şarkıları diyor. Armağanımız olsun Çiğdem Hanım. Hayırlı akşamlar, hoş geldin kaptan diyor Turgay Varol. İyi yayınlar, kolay gelsin. Hayırlı haftalar, selamlar olsun. Filenin sultanlarını, Avrupa şampiyonluğunu kutluyorum demiş mesajında. Pelin Hanım, hoş geldiniz kaptanım. Yeni hafta sağlık, huzur, mutluluk getirsin. İstanbul'dan selamlar, iyi yayınlar diyor Pelin Hanım. Selam olsun İstanbul'umuza. Yine Emine Hanım Hollanda'dan mesajını ulaştırmıştı. Hoş geldin diyor can kaptanım ve tekrar başınız sağ olsun. Mekanı cennet olsun demiş, teşekkür ediyorum. Yeni hafta sağlık, huzur, mutluluk getirsin hepimize. Tatil, hasret, özlem bitti. Sevgili Kaan söyledi kaptan geliyor diye. Yine yerimizi alıyor ve senden gelen şarkıları, türküleri de tüm kalplere şifa olsun diyerek akşama doğru ilerliyoruz. Sevgiler demiş, selam olsun diyelim. Hollanda'dan Emine Hanım'ın mesajıydı. Beyhan Latife Hanım, hoş geldiniz, başınız sağ olsun, Allah sizlere sağlıklı ömürler versin demiş. Biz de Fethiye'ye döndük ve Fethiye dinlemede diyor. Sizlere de selam olsun, teşekkür ediyorum. Neslihan Karagöz, selamlar kaptanım, hoş geldin. Tekrar izninde inşallah güzel bir dinlenme olmuştur senin için demiş. Hepimize güzel bir hafta olsun, buradayım, dinlemede olacağım. Allah'a emanetsin güzel yüreklim diyerek mesajını ulaştırmış. Emir Eli Büyük hikayesiyle bizleri etiketlemiş. İyi yayınlar abi demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Emir. Ve Nursel Koç, hoş geldin, sefalar getirdin. Radyomuzun huzuru benim canım kaptanım. Çok güzel yayınların olsun. Harika haberler alalım verelim inşallah diyor. İnşallah diyelim, selamlar diyelim Nursel Koç'a da. Şarkılarımız armağan olsun. İlk mesajlarda dillendirdik. Buyurun efendim, Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğu gün batımı vakitlerinde devam etsin.

kaçıncı gece gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten anladım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
7: Getir. Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
9: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap. 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
2: Castrol-Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol-Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

0: TRT.
1: Temizlik doğasında var.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

0: erken gel.
1: Ve ilk saatin sonlarına geldik. Sanat müziği eserlerimizde böyle ilk saati tamamlayalım. Kralcılar biliyorsunuz her tarzın en iyileri bu frekansta sizlerle olmaya devam edecek. İkinci saatte de paylaşacağım tabii ki şarkıları da mesajları da. Sevgili kralcıların çok sayıda güzel mesajı gelmiş. Dillendirmeye gayret göstereceğim. İlk saati şöyle sanat müziğimizin unutulmayan şarkılarıyla tamamlamış olalım. Saat başı biliyorsunuz 18'de şöyle günün gelişen haberlerini haber merkezimiz bir derlemiş, toparlamış, bizlere aktarsınlar. İkinci saatte en güzel şarkılarımızla, sohbetimizle burada olacağız. Kral FM'den ve Kaptan Şener'le müzik yolculuğundan hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 7 Eylül Pazartesi, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Haftaya yargıdan manşetlerle başladık. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2. Barosu'nun adli yıl açılış programında konuştu. Devam eden soruşturmalara ilişkin bilgi verdi. Hiç kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı göremez ifadelerini kullandı.
2: Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Toplum vicdanı buna asla müdahale etmeyeceği gibi Türk yargısı da bu konuda tavizsiz bir biçimde görevini icra etmeye devam edecektir. Hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik. Kültürel ve ahlaki çöküntüye zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemlediğimiz ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir.
1: Bakan Gürlek ayrıca boşanma ve nafaka davaları için düzenlemede de Ekim ayını işaret etti.
2: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkememizin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
1: Bugün Ankara Adliyesi de hareketliydi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'le gelini Hülya Gökçek yurt dışına kayıt dışı para aktarma soruşturmasında, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. 2011'de Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada bugün gelişme yaşandı. Olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kozinoğlu'nun fenalaştığı sırada gardiyanın durumu görmezden gelip radyonun sesini açtığı, cezaevi önünde ambulansın 10 dakika bekletildiği belirtildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada da gelişme var. 53 şüpheli için bugün yakalama kararı çıkarıldı ve 47'si yakalandı. Para transferi yapılan şirketler de mercek altına alındı. Soruşturmada 4.3 milyar lira bağış toplandı, 950 milyon liranın nakit çekildiği ve 29 şirketle 7 şahıs şirketine 1.75 milyar liranın üzerinde transfer yapıldığı tespit edildi. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veys Ateş hakkında 40 yıla kadar hapis sistemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. 9 aydır tutuklu olan Ateş, uyuşturucu kullanmadığını savundu, iddiaların iftira olduğunu öne sürdü. Mahkeme Veys Ateş'in tahliyesine karar verdi, duruşma 27 Ekim'e ertelendi. Kuzey Kıbrıs açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları yeni haftada devam ediyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı ve can kaybı 14'e yükseldi. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları da sürüyor. Geminin enkazına 720 metre derinlikte ulaşıldı. Ekipler 10 denizciye ulaşmaya çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek orta vadeli programın tanıtımında konuştu. Eğitim enflasyonuna dikkat çeken bakan, özel okullardaki artışın fahiş olduğunu söyledi. Denetimlerin YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldığını hatırlattı.
3: Özel okullar, özellikle özel üniversiteler çok fahiş fiyat artışlarına devam ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir düzenlemeyle biliyorsunuz oraya kural bazlı bir fiyatlama mekanizması getirildi. Şimdi bu kural bazlı fiyatlama mekanizmasına uyup uymadıkları hususu YÖK'ün denetiminde olan bir konu. Eğitim enflasyonunda bu kadar aşırı yüksek artışları yani gerçekten meşru kılacak hiçbir zemin görmüyoruz. Çok fahiş fiyat artışları olduğu net.
1: 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün itibariyle başladı. Kırtasiye ürünlerinden formalara, formalardan servis ücretlerine kadar birçok kalemde artış var. Bu yıl okul çantaları %30 zamlı doluyor. Yalnızca kırtasiye ürünlerine değil tabii okul üniforma ücretlerine de zam geldi. Geçen yıla göre etiket fiyatı da üniformaların %30 arttı. Öğrenci servis tarifeleri de belli oldu. İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 zam geldi. Yeni tarifeye göre ücretler 39.970 liradan başlıyor, 93.000 liraya kadar çıkıyor. Lise hariç servis ücretlerine %35 oranında rehber personel ücreti de ekleniyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak ve yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve 300 bine yakın öğrencinin de servislerle taşınması bekleniyor. Bugün bülteni bir vedayla noktalıyoruz. Tiyatro sahnesinde, sinemada ve televizyon ekranlarında birçok farklı karaktere hayat veren, 51 yaşında aramızdan ayrılan oyuncu Serhat Kılıç için bugün İstanbul'da anma töreni vardı. Kılıç yarın başkent Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Karşıyaka mezarlığına defnedilecek.
4: Renault Expertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonu da olan A Milli Kadın Voleybol takımında 28 sayıyla finalin en skorer oyuncusu olan Melisa Vargas turnuvanın da en değerli oyuncusu seçildi. Sultanlar 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılmaya da hak kazandı. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta 2 karşılaşmayla tamamlanacak. Saat 20'de Çaykur Rizespor Alanyaspor'u Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk sınavına çarşamba günü çıkacak. Sporting maçının hakemi de Norveç'ten Espen Eskas olarak açıklandı. Okan Buruk'un ekibinde Osimhen ve Lemina sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik.
7: Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde sıcaklık düşüyor, Karadeniz'e yağış geliyor. Yarın İstanbul az bulutlu 27, Ankara açık 25, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 29, Antalya açık 37 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
8: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
9: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Modern. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Uzun zaman oldu, güzel dilekler, temenniler sıralanmadı, değil mi? Acısıyla tatlısıyla böyle geçiyor ömür canlar. Kayıplarımızla birlikte insan biraz daha anlıyor ki zaman çok kıymetli. Elimizdeki en büyük, en güzel hediye, hazinemiz, yaşadığımız an. O yüzden anın kıymetini bilerek sevdikleriniz, sevenlerinizle güzel vakitler geçirin. Öncelikle temennim, dileğim bu yönde. Bir de yaşamdayken değerini bilmek gerekiyor. Hayatımızdaki koca yürekli insanların. Daha sonra çok geç olabiliyor. Olmasın, hissettirin efendim. Yollardaki canlar, büyük şehirlerde, mega kentlerde böyle trafiğin yoğunlaşmaya başladığı saatler malumunuz. İş çıkış saatleri, servislerinde bizleri dinleyenler, otobüslerinde, araçlarında, hatta ve hatta uzun yolda takip eden sevgili kralcılar var. Her birinize kazasız belasız iyi yolculuklar diliyorum efendim. Gideceğiniz yerlere sağ salim ulaşın. Şarkılarımız yoldaş olsun sizlere. Mesaideyim diyenler, akşam mesaisine başlayanlar, hala işinin başında olup çalışan, bizlere kulak veren canlar. Hepinize iyi mesailer, kolaylıklar diliyorum. Emekçi bütün güzel yüreklere selam olsun diyelim. Kahramanlar, uzun zamandır seslenmemiştik sizlere. Bizim için aman dediğimizde yetişenler, nöbette görevde olanlar. Başta askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, arama kurtarma ekipleri, orman yangınlarına müdahale ekipleri, zabıta ekiplerimiz, güvenlik görevlisi dostlarımız, her birinize selam olsun. Vukuatsız iyi nöbetler diliyorum, iyi görevler olsun. Şarkılarımız görevlerinize eşlik etsin ve istirahatteki dostlara da keyifli, güzel bir pazartesi akşamı olsun. Kral FM'desiniz. Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
6: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
4: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı

okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için

0: www.paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
4: Kaptan Şener.
0: İlaç Gibi Radyo.

İkinci saatimizin o güzel mesajları bizleri dinleyen canlar. Hemen selamlayalım. Ebru öğretmenimiz selam olsun diyelim, takipteymiş. Yeni yayın dönemi güzellikleriyle gelsin diyor. Güzel geçsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, bütün eğitmenlerimize de yeni eğitim öğretim yılınız şimdiden efendim güzel geçsin. Bütün öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz için bu dileklerle diyelim. Arzu Hanım hoş gelmiş, sefalar getirmiş, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İsviçre'den Arzu Hanım, Pelin Hanım buluşmuşlar yine İstanbul'da. Ne güzel, selam olsun diyelim güzel yüreklere. Günnaz Gelir Kayseri'den takipteydi. Ayşe Tüzüner bizleri dinliyor, selam olsun. Aylin Bandırma'dan kolaylıklar diliyorum. Can, selam olsun, iyi yayınlar diyor. Selamlar diyelim Bandırma'mıza. Bekir Çeliktaş, merhabalar Kilis'ten, iyi yayınlar, iyi ki varsın. 15 gün kulaklığım yoktu, 15 günde sen yoktun diyor. Özlettin kendini ve bu arada başınız sağ olsun, mekanı cennet olsun inşallah. Selamlar demiş, teşekkür ediyorum güzel dilekler için. Hale Hanım iyi yayınlar dileklerini iletmiş, teşekkür ediyoruz. Filiz Kıtay dinlemedeydi, başsağlığı dileklerimle diyor. Kaptanım selamlar demiş o da. Hoş gelmişsin, yayınınızda başarılar dilerim, Allah'a emanet olun diyor. Mehmet Ali kardeşim, abi hoş geldin, izne çıkmışsın, haberim yoktu vallahi. Yediğin içtiğin senin olsun, alem ne alemde diyor. Denizli Tavas dinlemede çalışıyorum, dükkandayım demiş. Başın sağ olsun dileklerim de demiş. Sağ olsun kardeşim, kolay gelsin. Ayten Bayar selamlar kaptan diyor o da. Başsağlığı dileklerini iletmiş. Kayseri'den yazmış, selamlar diyelim Kayserimize. Durdane Hanım, kaptan hoş geldin, sefalar getirdin. Çok özledim vallahi, gerçekten gözümüz yollarda kaldı. Acı kaybınız için tekrar başınız sağ olsun. Filenin sultanlarını kalpten tebrik ediyorum. Gerçekten biz Türk kadınının gururu oldular. Tekrardan hoş geldiniz. İyi ki geldiniz Kadife Sesli Kaptanım. Hollanda'dan kocaman selamlar, sevgiler demiş. Hollanda'ya selamı olsun tabii ki. Hoş gördük diyelim muhterem ablamız. Hoş geldin kıymetli kardeşim. Tekrar başın sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun büyük annemizin. Çok özlendin, seviyoruz seni Can. Hayırlı haftalar, iyi yayınlar. Damadımla kızma, sürpriz tatildeyim. Antalya'dan sevgiler selamlar, sağlıcakla kal demiş. Ailenize de selamlarımızı iletelim. Antalya'mıza selam olsun muhterem abla. Ve Ferami Yeşildağ selam olsun diyelim efendim. Tekirdağ Muratlı'ya selam göndereceğim. Teşekkür ediyorum. Yollarda direksiyon başındaki arkadaşlara ve aileme gelsin demişti. Tarık Kırklareli'nden yazıyor. Tarık Güner'i tüm dinleyicilere gelsin demiş. Tekstil firması da çalışıyorlar galiba. Kesimhanedeki ilk ana devam et, izlenmektesin. Sana gelsin şarkı diyor. Damardan çalarsanız sevinirim demiş. Armağan olsun. Ela Hanım merhabalar, iyi yayınlar. Bugün annemin doğum günü diyor. Bir şarkı mümkünse Ankara'dan selam demiş. Evet, anneciğinizin doğum günü kutlu olsun. Nice güzel yaşları olsun diyelim. Bursa Gemlik'ten de Cuma selamlar olsun. Cuma işlere selam gönderdik. İlk kez bir istekte bulunacağım, İzmir'den yazıyorum demiş. Şu anda bizleri dinliyor. Perçem Er Dönmez, sizlere de şarkılarımız armağan olsun tabii ki. Efendim ikinci saatin yoklamaları alındı. Kral FM'de Kaptan Şener'le birliktesiniz. Yolculuk seyir devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Oo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
7: İyi gelir hissi, mevsim yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
8: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Beni Vidi Göz.
10: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
11: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
12: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
11: Akakçe.
13: Hemen bakıyorum hayatım.
11: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
14: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap. 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
15: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
16: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
17: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin. Rahat edin.
18: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
19: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sivil'de okula dönüş başladı. Kız çocuk eşofman takımları ve sweatshirtler 549 TL. Erkek çocuk sweatshirt ve pantolonlar 599 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Ve bugün de geldik yolculuğun sonuna. Haftanın ilk iş günüydü. Biz tatil dönüşü yine huzurlarınızda olduk. Tabii ki özlemle mikrofonu açmıştık. İki saatinize ortak oldum sevgili kralcılar. Gün batımı vakitlerine kavuştuk. Sevgili Melise Bursa'ya hem teşekkür edelim tekrar. İzin dönemimizde bizim saatimizde sizlere seslenmişti. Hem de mikrofonu teslim edelim kendisine. İyi yayınlar dileklerimle sevgili Melis. O naif sesiyle, güzel şarkılarıyla sizlerle olmaya devam edecek. Akşama onunla karşılayacaksınız. Çok şükür yine mikrofondayız, çok şükür yine buluştuk. Yine hayatın acısıyla tatlısıyla her halini paylaşmaya devam edeceğiz. Eylül ayıyla birlikte bir kez daha hem yeni ay hem de yeni hafta hepinize sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, bereketli ve iyi haberler aldığınız bir ay olarak tarihe geçsin diyelim. Yarın yine aynı saatte, Kaan'ın hemen sonrasında 17'de buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Dinleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Çok sayıda mesaj vardı. Hepsini de dillendiremedik belki ama bir başka programa sizleri de selamlayalım. Erkenden yazın tavsiye. Evet, uzun zamandır söyleyememiştik. Ne diyorduk efendim? Bugün de program biter. Kaptan Şener karavanıyla usul usul gider.

0: sen oğlum. Gündem.
1: Net Gündem.
2: Mutlu akşamlar, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 7 Eylül Pazartesi, günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber Portalı'nda yargıdan manşetler ön sırada. Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlamalarıyla 25 yıldan 40 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan Veys Ateş bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. 9 aydır tutuklu bulunan Veys Ateş için tahliye kararı verildi. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da 2012 yılında Cumhurbaşkanı'na söylediği sözlerden dolayı şüpheli sıfatıyla adliyedeydi bugün. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep eden Davutoğlu, savcıya ifadesinde de o sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Ankara Adliyesi'nde dikkatler bir yandan da eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek'teydi. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla Melih Gökçek ve ailesi hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı. Bugün Gökçek'in oğlu ve gelini de savcılığa çıktı. TRT Haber'e bakalım, bizi yolumuzdan döndüremezler manşetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemde. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler ifadelerini kullandı. Enflasyon tarafından İran merkezi krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz diyen Cumhurbaşkanı, ekonomiyi kalkınma ve büyüme rotasında sürdürdüklerini aktardı. Erdoğan ayrıca 500 bin sosyal konut projesinde anahtar tesliminin 2027 Mart ayında başlayacağını duyurdu. Yarısı bizden kampanyasının süresinin de 31 Aralık 2027'ye uzatıldığını bildirdi. Son olarak Cumhurbaşkanı üst üste ikinci defa Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanlarını bir kez daha tebrik ederek sözlerini sonlandırdı. Anadolu Ajansı'na uzanalım, orman yangınları gündemde. Muğla'nın Menteşe ve Ula ilçelerine sıçrayan orman yangınlarıyla Antalya'nın Serik ilçesindeki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Öğleden sonra Adana'nın Karahisali ve Feke ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ise havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Sözcü ise bizi Topuklu Efe'nin çöküşü manşetiyle karşılıyor. Aydın genel seçiminde yeni parti en yakın rakibi AK Parti'ye %24,5 fark attı. Özellikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçmesinin ardından AK Parti oylarında yaşanan düşüş dikkat çekti denilmiş haberin ayrıntısında. Sözcü'nün bir diğer manşetinde ise cevher satışı yazıyor. Zorlu Holding 300 bin tonluk altın cevherini İngilizlere sattı. İngiltere merkezi ACG Metals, Zorlu Holding bünyesindeki Metanikel'den Balıkesir yakınlarındaki Keşkek Altın Projesi'nin maden ruhsatını 7.85 milyon dolara satın almak üzere bağlayıcı anlaşma imzaladı. Net Gündem'in kapanışını Habertürk'ten yine yargıdan manşetlerle yapıyoruz. 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kozinoğlu'nun fenalaştığı sırada gardiyanın durumu görmezden geldi, cezaevi önündeki ambulansında 10 dakika bekletildiği belirtildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmadaysa bugün 53 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı ve 47'si yakalandı. Para transferi yapılan şirketlerde mercek altına alındı. Kocaeli'nin Derince ilçesindeki depolarda yapılan incelemelerde ise 895 kullanılmamış çadırın yanı sıra yaklaşık 600 portatif yatak, 102 elektrikli bisiklet ve çok sayıda yardım malzemesi bulunduğu tespit edildi. Gündem.
1: Net Gündem.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde sıcaklık düşüyor, Karadeniz'e yağış geliyor. Yarın İstanbul az bulutlu 27, Ankara açık 25, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 29, Antalya açık 37 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, 7 Eylül 2026 günlerden pazartesi, yepyeni bir haftaya başladık. Hatta ilk gününü artık yavaş yavaş sonlandırıyoruz sevgili kralcılar. Kaptan Şener geldi 17-19 saatleri arasında. Bundan sonra en güzel şarkılarıyla misafirimiz olacak. 3 haftalık yaz iznindeydi. Hoş geldi, sefalar getirdi sevgili kaptan. Görevini tamamladı. Şarkıları, mikrofonu bana devretti. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Saat 21'e kadar Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında en güzel şarkıları çalacağız. Arada bir eşlik edeceğiz. Zaman zaman da birbirimize hal hatır sorup sohbet muhabbet edeceğiz sevgili kralcılar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosuna, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Buyurun başlıyoruz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurdun kuzeyinde serinleme başladı. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
4: İlaç Gibi Radyo.
5: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Nissan'dan Kaşkai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
8: Ama dememek için ama sigorta.
9: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde. Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
12: Bellona, Bellona.
13: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
14: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de.

0: uyguna. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak.

0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: That's been

0: Şoku atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Evet, kralcılarımız mesaileri tamamladı, yollara çıktı. Kaptanın şarkılarıyla çıktınız yola, benim şarkılarımla devam ediyorsunuz. Belki evlerine varanlar vardır ama büyük şehirlerde trafik bugün her zamankinden çok daha yoğun. Özellikle sabah saatlerinde öyleydi. Çünkü ilkokul birinci sınıflar ve ortaokul birinci sınıflar, yani beşinci sınıflar uyum haftası kapsamında bugün başladılar okula. Önümüzdeki pazartesi itibariyle de tüm sınıflar başlayacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı hem öğrencilerimize hem de velilere, bizlere şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Özellikle birinci sınıf anne ve babaları bugün çok daha fazla heyecanlılardı. Sabah saatlerinde onların heyecanını paylaştık. Başarılı bir eğitim öğretim yılı olsun hepimiz için. Çocukların, gençlerin yolu açık ve aydınlık olsun.

7 Eylül Pazartesi akşamını karşılıyoruz kralcılarımızla. Saat 19'da başladık yayınımıza. Çok da güzel şarkılar çaldık. Şimdi arada bir böyle birbirimize hal hatır soralım, sohbet edelim, muhabbet edelim. Bulunduğunuz yerlerden, bulunduğunuz, yaşadığınız ülkelerden belki bu tarafları selamlamak istersiniz diye her zaman yaptığım gibi hatırlatmalarımı paylaşayım sizlerle. Birçok kralcımız biliyor nereden ulaşması gerektiğini ama yine de ilk defa karşılaştığımız, hatta çok uzun yıllardır dinleyip hiç ses etmeyen kralcılarımızı da böylelikle yayınımıza davet etmiş olalım. 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz sevgili kralcılar. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Orası bana daha kolay gelir diyen dinleyicilerimiz olursa kodlayarak söylüyorum. Harflerin yeri karışmasın. Soruyorlar çünkü kralcılarımız çoğu zaman. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS, Akçay hesabındayım. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altına mesajlarınızı yazabilirsiniz diyelim. Ve sizi çok güzel bir aşk hikayesinin anlatıldığı, Müslüm Baba'nın Aşk Tesadüfleri Sever isimli albümünde yorumladığı, hatta Sezen Aksu'nun da misafir olduğu harika bir şarkıyla baş başa bırakayım.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç Gibi Radyo.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500

0: 150 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.

0: kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
7: İstersen Neon 1.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: yapmıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.

Meltem yolculuk halindeyim. Şu Eskişehir'den Ankara'ya doğru gidiyorum. Müsait bir yerde sağa çektim arabayı. Şöyle bir selam vereyim istedim sana Melis. Devam ediyorum kaldığım yerden şu an itibariyle. İnşallah selamımı görürsün. Bana da bir şarkı armağan edersin demiş. Meltemciğim, hayırlı yolculuklar diliyorum. Tabii ki armağan ederim. Senin için çalsın.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: zaten. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında ikinci saatimizin açılışını şöyle 2000'li yılların başına giderek, hatta biraz daha geriye gideceğiz şimdi. 90'lı yılların en kral şarkılarıyla açalım sevgili kralcılar. Banu Antalya'dan selamlamışsın, teşekkür ederim, aldım selamını. Sevgili Nihat'a da çok çok selamlarımızı iletelim. Beraberiz, balkondayız, çayımızı yudumlarken dinliyoruz demiş. Akşam yemeği faslı kapanmış. Bu saatlerde genelde karşılaştığım mesaj içerikleri böyledir. Ya kralcılarımız çalışıyorlar akşam mesaisinde, yani akşam 6-7 gibi mesaiye başlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar, hatta sabahın ilk ışıklarına kadar çalışacak olan dinleyicilerimizle karşılaşıyorum. Ya uzun yollardaki kaptanlarımızla karşılaşıyorum. Kalabalığız bayağı. Ya mutfakta yemek yapan hanımlarla karşılaşıyorum, ya da yemek faslını çoktan kapatmış, günü artık sessize almış, kafasını dinleyen, balkonunda çayını kahvesini yudumlayan güzel yürekli kralcılarımızla karşılaşıyorum. Banu onlardan bir tanesi. Sizin gibi şu anda çayını kahvesini yudumlayanlar vardır Banu. Onlar için de çalayım sıradaki şarkımı. Nereye gideceğiz biliyor musun? Kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama hemen hemen yaşlarımız birbirine yakındır diye tahmin ediyorum. Ben bu şarkı çıktığında 10 yaşındaydım ve bu kaset bizim evin en gözde kasetiydi. Hayat devam ediyor. Yıl 1993.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurdun kuzeyinde serinleme başladı. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz zaten sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
7: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim.

0: hasret dolan kalbimde kalmadı artık yerim. Sensiz mutlu değilim. Geçti güzel günlerim. O günahkar kaderim ayırdı içimizi. Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin, ümit dolu yıllar demiştin. Senden ayrılamam demiştin, sen, sen.
1: Evet, Kral FM'in kralları tek tek sahneye çıkacaklar şu dakika itibariyle. Vallahi babalar isteğini yine Müslüm Baba ile açtık. Bu demek oluyor ki peş peşe iki tane şarkısını çalacağız. Önce Senle başladık, şimdi Kalbinde Yer Ver'de devam edeceğiz. 1900

90-93 yılları arasında dolaşacağız. Zaten o taraflardan bu taraflara pek gelmiyoruz. Özellikle ikinci saatimizde. Uzun yıllardır dinleyen dinleyicilerimiz bilirler. İlk saatte daha güncel şarkılar çalıyoruz. İkinci saatimizde tarihin tozlu raflarına terk etmediğimiz işte böylesine kral şarkılar çalıyoruz. Şimdi biz susacağız, ustalar konuşacak. Onların konuştuğu yerde çıraklara çok fazla laf düşmüyor. Önce Müslüm Baba, sonra Ferdi Baba, sonra Ayşen'le Orhan Baba ve final İmparator'da.

Kimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasreti

0: Ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım. Ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım. Seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Radyoların kralı.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Evet, Adana'dan hepimize bir selam gelmiş. Sevgili Hüseyin Pehlivan dinliyor. Sıradaki şarkı benden bütün kralcılara armağan olsun demiş. Haydi armağan olsun. Zaten yavaş yavaş bana müsaade şarkılarını çalmaya başlıyoruz artık. Birazdan akşamdan geceye yolculuk nöbetçi Erdem'le devam edecek. Ben şimdilik müsaadenizi isteyeceğim. Gider ayakta şöyle gelen selamlara bakayım. Sıradaki şarkı ne olur bilmiyorum ama yarın gurbete gidecek olan Sinem ablam için bir şarkı çalabilir misin demiş sevgili Sude. Çalarım. Allah kavuştursun şimdiden. Gurbetçilerimiz geldiler. Artık yavaş yavaş dönüyorlar. Hatta birçoğu döndü. Çünkü okullar açılacak. Okul çağında çocukları olanlar tatili çoktan tamamladı. Kalanlar da yavaş yavaş dönüş yolculuklarına hazırlık yapıyorlar. Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. Yollarda olup şu anda bizi dinleyen kralcılarımıza. Sağ salim herkes evine, yurduna varsın inşallah. Murat dinliyor. Gönülden selamlar Melis abla demiş. Aleyküm selam Murat. Aldım selamını. Ferdi Tayfur çaldım biraz önce. İnşallah duymuşsundur. Sıradaki şarkımı da armağan edeyim. Son olarak da Diyarbakır'a gideceğim. Abdullah dinliyor. Abla demiş. Son ses açtım radyonun sesini. Sıradaki şarkıyı kendim için istiyorum. Sanayi sitesinde hala çalışıyorum. Benim gibi işi gücü bitmeyen bütün kralcılara da selamlarımı gönderiyorum demiş. Kolay gelsin Abdullah. Seninle beraber çalışan bütün kralcılarımıza da aynı dilekleri iletelim. Sıradaki şarkımı da armağan edeyim. Yarın akşam saat 19'da güneşi batırırken en kral şarkılarda sağlık sıhhat olursa yeniden buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı haftalar dileklerimi iletiyorum. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler 23'e kadar benimle birlikte devam edecek. Tabii dün akşam çok büyük bir gurur tablosu, yine bir mutluluk. Bu artık bizde alışkanlık haline geldi, Avrupa şampiyonları. İnşallah dünya şampiyonluklarını da görürüz. Filenin sultanları beni çok duygulandırdılar. Benim gözlerim doldu. Eminim ki birçok milyon vatandaşımız da aynı duyguları, aynı gururu yaşamıştır. Bir kez daha bayrağımız göklerde dalgalandı. Bir ara ben bayağı umutsuzluğa düştüm. 10-11 sayı farka çıkınca yani buradan çevirebileceklerini düşünmedim. Dedim ki bugün herhalde bizim gücümüzün bittiği nokta burası, İtalyanlar diye düşünmeye başladım. Çünkü bu kadar farkı hiç milli takımımız yememişti, hiç set vermemişti. 3-0, 3-0, 3-0 gidiyordu. Dedim ki ya bu sefer zorlanacağız. Yani ama 2-1 mağlup duruma gelip 2-2 ve tiebreak setine götürmek gerçekten büyük bir başarıydı. Filenin sultanlarını tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyoruz. Vargas geldi. Sen var ya Vargas. Vargas'a söylenecek söz yok ya. Kaptana söylenecek söz. Ya hepsi birbirinden değerli. Hepsi birbirinden önemli. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bütün Türkiye'ye inanılmaz bir gurur, inanılmaz bir mutluluk yaşattılar. İyi ki varsınız Filenin sultanları. Ayağınıza taş değmesin.

Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Sevgili Kral Düzler, geçen hafta Star ekranlarında yepyeni bir dizi başladı ve ekranlara ilk geldiği günle birlikte tüm kategorilerde birinci oldu. Çok güzel bir ekip, çok güçlü bir kadro, çok değerli oyuncuların, tiyatrocuların da olduğu çok güzel bir kadro. Star TV'de ekranlara geliyor sevgili kralcılar. Tuzlu Kahve'den bahsediyorum tabii ki. Çok değerli oyuncuların yer aldığı, çok güçlü bir kadronun yer aldığı bu özel dizi salı akşamları sizlerle birlikte oluyor saat 20'de. Evet, salı akşamı saat 20'de Tuzlu Kahve bu güçlü büyük oyuncu kadrosuyla birlikte Star ekranlarında sizlerle birlikte. Eyvallah. Sevgili Tamer abi de radyosunun başındaymış. Eyvallah Tamer abi. Sana ve ailene de çok çok selam olsun. Bir coşkun sabah klasiği, ayrılıkların vazgeçilmez günü, pazar günü tabii ki.

0: Sevgili Ali kardeşim de radyosunun başındaymış. Abi diyor, ekibi topladım, radyonun başındayız. Arabadalar herhalde. Sevgili Ali kardeşime ve tüm ekip arkadaşlarıma selamlarımı ve kolay gelsin dileklerimi iletiyorum. Güzel bir Ümit Besen yorumuyla yolculuğumuza devam ediyoruz. Şu müziğe bakar mısınız Allah aşkına ya? Bak. Ya, tam taverna ya. Taverna nedir sorusunun cevabı bu. Bir de Ümit Besen'in o kadife sesiyle bir girişi var ki of. Zaten Ümit Besen'in şarkılara girişi efsanedir. Bak.
1: Dün akşam
0: bak.
1: Kapımı çalan
0: piknikte sanki.

Mesela ben lise yıllarımı hatırlıyorum. Biz hep futbol oynardık. Yani öğretmen mi öyle yönlendiriyordu? Nasıl oluyordu onu ben tam hatırlamıyorum. 30 yıldan fazla zaman geçti. Kızlar da hep voleybol oynuyorlardı onlar. Öyle bir biz arka bahçeye gidiyorduk garibanlar. Kızlar ama ön bahçede bizim... Ben Buran Felek Lisesi mezunuyum. Bizim ön bahçede file falan da vardı. Yani bayağı voleybola çok önem veriliyordu. Öyle hatırlıyorum ben. Aklımda öyle kalmış. Kızlar mesela kızların voleybol... ya ama normalde de mesela ben parka falan gidiyorum bazen. Kızlar hep voleybol şeyleri vardır kızların. Yani voleybola karşı bir sempati, bir ilgi, bir alaka, bir yetenek de diyelim tabii aynı zamanda. Biz hep futbolla, bizim hep top peşinde koşmaktı. Demek ki bu kızlarımız da o şeyden geliyor, o tedrisattan geliyor diye düşünüyorum. Ama tabii çok çalışma, çok emek. Federasyon başkanını da, spor bakanımızı da tabii tebrik ediyorum. Onların da her maça Sayın Bakan bizzat katıldı. Onların da çok emekleri, çok katkıları var. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Yerdeki Yapraklar şarkısı direkt sonbaharı anlatıyor. Mesela bugün ben dışarıya çıktığımda bariz bir fark olduğunu hissettim. Zaten rahmetli anneannem hep şöyle derdi, mekanı cennet olsun, Ağustos'un 15'inden sonra iklim değişmeye başlar derdi. Yani yaz artık bitme şeyine doğru geçiyor. Şimdi Eylül'ün 15'inden sonra da tabii artık hava değişmeye başlayacak. Sonbahar denilen o efkarın, o hava değişikliğinin, yerlerdeki yapraklar, sonbaharı, o yaprakların dökülmesi, onun da ayrı bir havası var. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var sevgili kralcılar. Bizde tabii şikayet hiç bitmiyor. Yaz olur, sıcak sıcak sıcak sıcak sıcak, bunu aldım bunu aldım, terledim terledim, mahvoldum. Ondan sonra mevsim dönmeye başlar. Bu sefer de soğuk soğuk soğuk soğuk, üşüdüm üşüdüm, ne zaman bitecek bu kış? Yani önemli olan bu değil de, önemli olan her şeyin keyfini çıkartabilmek, her şeyi güzel bir şekilde doya doya yaşayabilmek. Çünkü giden gelmiyor geri.

Sevgili Cenk kardeşimiz Tamer abinin yeğeni herhalde anladığım kadarıyla. O da radyosunun başındaymış. Tamer abi diyor ki bütün kadroyu topladım Erdem. Herkes, bütün aile, aile, herkes radyosunu açtı, herkes radyosunun başında. Eyvallah Tamer abi, teşekkür ediyorum. Kral FM'in yoğun kitlesine sen de katkıda bulunmuşsun. Eyvallah, sağ olun, var olun. Eksik olmayın, bizleri bu noktaya getiren sizlersiniz. Biz sizlerle varız. Eksik olmayın, sağ olun, var olun.

Sen de terk edersen nasıl yaşarım? Benden uzaklara gitme ne olur. Beni senden mahrum etme ne olur. Gitme, gitme ne olur. Gitme ne olur.

gece yine sensiz değil nöbetindeyim. Seviyorum, hasretin pençesindeyim. Seni kaybettim, ölümü hak ettim. Yüreğinde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi, hiç kimseyi sevemiyorum. Allah kahretsin.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. Sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar.

0: Sesi düzeltemedik ama bu yayına girmeme engel değil tabii ki. Yayınımı yapmama engel değil tabii ki. Malum derbide bir bağırdık. Ses o vakitten beri böyle. Sağlık olsun diyelim. Bu haliyle de işimizi yaparız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Hüküm ve hikmet sahibi en güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Gittik, gezdik, geldik yine. Bu tatilimizi de tamamladık. Daha bir haftam daha var ama kullanacak vakit kalmadı. Okullar açılıyor çünkü. Bakalım onu da artık vakit bulursak bir ara kullanırız diyelim. Sevgili nöbetçi erdemi uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başlıyor. Allah Allah. Bir haftada olsa özlemişim burayı. Buradan sizlere seslenmeyi.
1: Atadan müzik ziyafeti.

İnsanoğlu kanatsız kuş harbiden. Dün ve ondan önceki günler Akçay'da dinliyorduk bu şarkıları. Şimdi burada.

Ferdi Baba başkaydı ya vallahi. Geçenlerde bir sohbetine, röportajına denk geldim. Duygulandım dedim, bunu yayında dile getirmem lazım. Bir yerde konuk olmuş, soruyorlar Ferdi Baba'ya. Orhan Baba diyor 10 numara diyor. Müslüm Baba için 10 numara diyor. Sonra kendisini soruyorlar. 8 numara diyor. Bir tevaziliğe bakar mısınız abi? Ferdi Baba başkaydı başka. Sen gönlümüzde 10 numarasın Ferdi Baba. Allah gani gani rahmet eylesin. Bizler unutmadık seni. Hala çok seviyoruz.

Geçtiğimiz hafta salı akşamı Star TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümüyle tüm kategorilerde birinci sırada yer alan başrollerinde Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre, Gündür Kıyaşe, Valsan ve daha birçok önemli ismin rol aldığı Tuzlu Kahve'nin ikinci bölümü yarın akşam saat 20'de Star TV ekranlarında. Sakın kaçırmayın diyelim ve güzel bir diziye sizi davet etmiş olalım Star TV'de. Eyvallah. Gelişimle birlikte mesajlar gelmeye başladı. İlk mesaj Konya'dan Beyşehir'den Rüstem'e ait. At abi hoş geldin, iyi ki varsın diyor, Allah sana sağlık sıhhat versin demiş cümlemize inşallah, sağ olasın. Öz abim İsmail Topuz için İbrahim Erkal'dan bir şarkı denmiş. Sakarya Pamukova'dan Sultan. Çalışırken dinliyorum demiş Sultan Doğan. Arkadaşı Zeynep'e, Elmas'a, kızı Kübra'ya. Sancaktepe'den İrfan. Muazzez Ersoy'dan. Vay maşallah. Bursa'dan Okan Özer. Panayırlı Semih Temel kardeşine. Cansın can vallahi kurban olurum At abim demiş. Bartın'dan Mustafa Tüfek. Mustafa Özlemiş bizi, eyvallah. At abi hoş geldin diyor. İzmir'den Ethem neredeydin diyor. Akçay'daydım. Akçay'ın altını üstüne getirdik diyebiliriz. Bayağı bir gezdik, eğlendik, yüzdük. Kara sevda. Bu şarkıları dinledik sahillerinde. Akçay, Altınoluk,

nasıl güzel söylemiş rahmetli Ali Tekin Türen'in sözleri. Bu güzel şarkı. Ne sen güldün ne ben güldüm sevdiğim. Bodrum Şeker Kuaför'den Ersinco müşterimiz Ali Kaynar ve Sedat Köse'ye demiş. Gaziantep'ten İrfan. Hoş geldin ağam demiş. Düzce'den Yusuf. Cengiz Baba şarkısı tüm kralcılara. Valla Cengiz Baba şarkısı hazır. Hoş geldin Atar abi, seni çok özledik demiş Kartal'dan Fatoş. Sağ olasın Fatoş. 215 saat sonra hoş geldiniz Ata Bey demiş, kolay gelsin demiş. Kim demiş? Sağ olsun, saati vallahi hesaplamadık ha. Eyvallah. Sesini duymak ne güzel diyor. Ardeşen'den Ali, Rize Ardeşen'den Ali. Almanya'dan Engin Kastaş, Trakya'ya selam demiş. Sultan Gazi 50. yıldan İlhan Oğlu Kaan'la dinlemeye devam yine. Orhan saate bakar olduk demiş.

Resti çekmiş Cengiz Baba. Dönmesen de geri fark etmez artık. Bursa'dan kaynakçı Yaşar, eşi Kadriye'ye. Tekirdağ'dan Necmettin. Mustafa Sıtkı'ya, Mustafa Bey'e, Harun Müdür'e. İzmir'den Toprak hoş geldiniz demiş Ayşe, Ayşe Karaçar Erzurum'dan. Hoş geldin demiş, eyvallah. Şükür kavuşturana demiş Emel. İzmir Tire'den Engin. Gemlik'ten Mehmet. Mesai arkadaşlarına. İzmir'den Gülşen. Gelsin bakalım Bergen'imin şarkısı. Mustafa 215 saat aradan sonra demiş. Aynen öyle. Tekirdağ Saray'dan Ünal. Ablaları Safiye, Hafize ve yeğeni Esen'e. Sakarya'dan Reyhan hoş geldin demiş. Gülizar Adana Kozan'dan hoş gelmiş güzel atam diyor. Üçlük demiş bakayım üçlüğüne. İki sevenimizin üçlüğünü onayladım az sonra onlardan birine söz hakkı vereceğim.

Haber kanalı NTV'miz 30 yaşını kutladı. Türkiye'nin haber kanalı NTV'mizin 30. yaşını kutluyoruz. Daha nice yıllar olsun inşallah. Haberleriyle bizleri aydınlatmaya, bilgilendirmeye devam etsin diyoruz. İnşallah başarılar diliyoruz. NTV'ye Uşak'tan selamlar demiş Tolga. Üçlük hazırlamış eşi Nilay ve kızları Ela ve Ece için demiş. Adana'dan Ayhan. Ayhan kulağı sen stüdyodan seslenmeyi özledin, biz de seni diyor. Aynen öyle. Kocaeli'nden Murat Coşkun. Tatil yolu dönüşünde ailecek seni dinliyoruz denmiş. Eşim Semra Hanım'la kızlarım Gönül ve Elif için diyor. Şimdi İstanbul'a giriş yaptık tabi malum. Trafikte yüzleştik yine her zamanki gibi. Çocuklar diyor ki baba ya Akça'ya dönelim yine Erzurum'a. Yok kızım artık bunun dönüşü yok dedim. Okullar açılıyor. Diyarbakır'dan Ufuk hoş geldin diyor, eyvallah. Kezban. Aleyküm selam demiş.

Beylikdüzü'nden Hecrin. Çalıştığım kafede ailemle dinliyoruz demiş anneannem. Dışarıda bile seni dinlemeyi bırakmıyor demiş. Hay maşallah. Anneannesi Safiye ve annesi Esine. Naim Konya'dan, İmparator'dan diyor. Gaziantep'ten servis şoförü Osman. Eyvallah. İsviçre'den Yasin. Samsun'dan Aysel. Erzincan Cizen'deki oğlu Emirhan'a. Sakarya Geyve'den Mehmet. Osman Usta, personeli ve patronu Turan Özkaya'ya. Erdek Narlıköylü Sertan. Kayseri'den Medine Eraslan.

Trabzon'dan Ali. Mehmet Tuna. Paris'e dönüyorum demiş. Mert ve Oğuz'da balık tutuyoruz demiş. Bir sevenimiz Tuzla'dan Savaş.

Hamdullah Yüce, Kırşehir'den İsmail Saylam. Nazan, teşekkür ediyorum Nazan. Beylikdüzü'nden Esin, özlettin kendini diyor. Üçlüğün çalarız bir ara. Balıkesir'den Aşkın. Zonguldak Alaplı'dan Gümeli Köyü Arap Serkan'dan tüm sevenlere. Bakırköy'den Kaan. Silivri Cezan'daki teyzesi Nurhan'a. Çanakkale'den Çeliktepe'li Altan. Eskişehir'den Hanım, Kuzu, Seyit Gazi'de olan arkadaşları Semiha, Zeynep, Sevgi, Şen ve Hayat, Hayata diyor. Hüseyin İlbaş Almanya'dan.

0: ilk onayladığım üçlük mesajıydı bu. İbrahim Velioğlu ve Hüseyin Karaca. İbrahim, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar abi.
0: Nasılsın? Nasılsın, iyi misin İbrahim?
1: İyiyim abi, sen nasılsın?
0: Kolay gelsin. Çalışıyor musunuz? Ne iş yapıyorsunuz?
1: Evet, mobil iş yapıyoruz. Gece iş yapıyoruz şu anda.
0: Gece boyu da devam ediyor. İşler yoğun galiba.
1: Elhamdülillah.
0: Maşallah. Barakallah. Allah kolaylık versin.
1: Amin. Bize inşallah. Hoş geldin bu arada.
0: Eyvallah. Sen de özledin mi İbrahim?
1: Özledim kendini.
0: Vallahi.
1: Özledim kendini.
0: Eyvallah. Sevenlerim bayağı özlemiş de. Ya bir haftalığına gittim ya.
1: Sevgiler oldum da öyle oluyor.
0: Daha bir haftam daha var. Kullanacak vakit bulamıyoruz İbrahim.
1: Onu da daha sonra abi.
0: Artık o da.
1: Özletirme bu kadar kendini.
0: Eyvallah. Eyvallah. Ben de çok özledim. İbrahim, evet. Üçlüğünüz başladı, Hüseyin Karaca ile ortaklaşa yaptığınız. Mesajın evet. Kısa, şarkılarını sıralamışsın, saygılar demiştin. Bu satırlara bu mesaja eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı dağıt, üçlüğünü dinleyelim.
1: Tamam, teşekkür ediyorum abi. Öncelikle yer verdiğin için.
0: Eyvallah.
1: Buradan tüm sevenlerine, senin bütün sevenlerine armağan ediyorum. Öncelikle eşime, başta eşime armağan ediyorum. Bu kadar. 73 bin zamanla.

Cengiz Baba'nın bu güzel yorumuyla üçlüyü tamamladık arkadaşlar. Hemen mesajlara dönelim, yine çok mesajımız var maşallah. Saim Konya'dan annesine selamlar demiş. Karabük'ten Emirhan Ustaoğlu, terasta dinliyoruz diyor. Adana Pozantı, Akçatekir'den Selda. Ordu'dan Fırat. Sivas Cezen'deki Hülya ve Koç arkadaşlarına. Gönen Çalıcaköy'ünden Mustafa Çolak, arkadaşı Hüseyin ve çok sevdiği Ayşe'ye, eşi Ayşe'ye. Şükür Kavuşturan'a demiş Sivas'tan Aslı. Nasılsın Aslı? Safranbolu'dan Sedat, ailesine. Belkıs Boysan ailesine. Hoş geldin, sefalar getirdin demiş. Gölbaşı'ndan Sema. Çorum'dan Onur, eşi Ali'ye için. Gaziantep'ten Murat, sesin düşmüş diyor Beşiktaş Fenerbahçe maçında. Evet, derbide vardık vallahi, ikinci golde özellikle. Güzel bir maç oldu bizim adımıza. Keyifli bir maç oldu. Beşiktaş'ımız harika oynadı harbiden. Haklı bir galibiyet almış oldu yani. Şişli'den Neşe Gül, hoş geldin demiş. Muhittin, Muhittin Ülker Bursa'dan. Isparta'dan Günnur. Eşi tır kaptanı Hasan'a. Lide'den servisçi Yusuf. Yeni Bosna'dan Gökhan, kulağımız sende Atababa demiş. Hollanda'dan Hakan. Cezendik kardeşi Oğuzhan'a. Kumburgaz'dan Şaban Yalçın, Tekirdağ Muratlı'daki sevdiği Azize ve Azize'ye armağan etmiş Coşkun Sabah'tan. Diyarbakır'dan Songül, sesinize hasret kalmıştık diyor. Stuttgart'tan Şefika.

bir haykırıştır arabesk, bir sitemdir. Gerçekleri yüzüne vurmuş Müslüm Baba bu şarkıyla, vefasızların, hayırsızların, sevgiye layık olmayanların, sen aşka layık değilsin. Kayseri'den Bahattin çok özel birine, vallahi bu sesi çok özlemişiz diyor. İskenderun'dan Yüksel eşi Ahmet'e. Kadirhan diye gelen mesaj var. Bu arada Kadirhan bir haftalık izne çıkmış oldu ben gelince. Kasımpaşa'dan Yavuz. Ankara'dan Hasan Akçan. İskiliplilere. Şoför Ali Rıza'ya. Eskişehir'den Feride. Hoş geldin. Ne iyi ettin geldin diyor. Eşi Arif Köse'ye. Güvenlik kimmiş? Şahin eyvallah. Almanya'dan Muhittin.

0: Afyon merkezliymiş, Erdin döndü Karakaya diye gelen mesaj. Eyvallah. Ayten, evet bu kadar sesini özlettirme demiş Ayten.
1: Usulca soku yeter.
0: Devrem nasılsın demiş yaşlı kurt Hamit. Eyvallah. Tekirdağ Çorlu'dan Cemal. Gece çalışanlara. Gaziantep'ten Akif. Servet abisi tüm PETSA çalışanlarını. Almanya'dan Sinan Gürsoy, eşi Yasemin'le dinlediğini belirtmiş. Eşim Adem için diyor. Kim demiş? Bir sevenimiz cezaevindeymiş eşi.

şarkıyı ilk olarak Samme Sanay'dan dinlemiştim ben. O da çok güzel yorumlar. Olsaydı ondan çalacaktım ama olmadığı için Kamuran Akor'dan dinletmiş oldum. Çok güzel bir şarkı. Sanat müziğimizin harika örneklerinden bir tanesiydi. Gaziantep'ten Kaptan Hüseyin ve yolcularına denmiş. Ebu Bekir Ayobi mesaj göndermiş. Bursa'dan Gökhan. Sıradaki ilaç diyor Sümeyra için diyor. Unutma, unutulan unutanı unutmaz demiş. İnce bir mesaj göndermiş. Muğla'dan İbrahim Can Cangır sevenlere, sevilenlere, beraber dinlediği babası Hüseyin'e. Büyükçekmece'den Meryem Turku'da gelsin demiş. Yalçın Baykal galiba göndermiş mesajı, eyvallah. Tuzla Sahil Taksi Ethem. İstanbul'da dönüş yolundayız İzmir'den. Eşi Melek, oğullar Ercan ve Mustafa Çağatay'a. Bursa'dan Eyüp iş yerinde dinlemedeymiş tüm çalışan, gece çalışanlara. Münih'ten Yusuf.

doğal bir şarkı. 10 numara 5 yıldız bir şarkı. Tutun kollarımdan. Arabesk müziğimizin harika örneklerinden bir tanesi İmparator'dan geldi. Ankara'dan 06T 7508 şoför Kemal, Şeker Kemal. Tekirdağ Çorlu'dan Mesut. Tüm Çorlulara. Yılmaz Alp Akhisar'dan. Mehmet Akçakaya'ya. Edirne Keşan'dan, Altıntaş Köyü'nden kahveci Serdar. Tugay Eren Fatih ve Ayaz kardeşlerine. Kayseri Melik Gazi'den. Muhammed Şanlı'ya armağan edilmiş, isim göremedim eyvallah. Eskişehir'den Ahmet Kaptanoğlu, eşi Nur Akdemir'e. Eskişehir'den Eda, babası Arif Köse'ye. İstanbul itfaiyesinden Cihan herkese selam demiş. Niğde Gümüşler kasabasından Levent, sağlık memuruyum diyor. Didim'den Nazmiye.

0: Eşim Adem'e bir şarkı göndermek istiyorum demiş.
1: Ümit yollarım.
0: Benim için çok özel demiş. Kim demiş? İsim göremedim. Bir sevenimiz, eyvallah.

Arada Filenin Sultanları'nı da tebrik ediyorum. Çok güzel bir final maç oynadılar ve zafere ulaştılar. Ülkemizi harika bir şekilde temsil ettiler. Tebrik ediyorum Filenin Sultanları'nı. Ordu Korgan'dan Aziz Bural. Müslüm Baba'dan demiş. Bodrum Cezaevindeki Doğan Taş için denmiş. İstanbullu Emin. Bir haykırıştır arabesk demiş. Ankara Keçiören'den Emel. Dizendik Eşe Rıdvan'a. Kayseri'den Rüya'ymış az önceki mesaj sahibi. Antalya'dan Esma. Kuzeni Halime Çırak için tüm mesai arkadaşlarına. Bitlis Norşin Devlet Hastanesi kantininden Polat Yoldaş ve Emir Yalçınkaya. Sıradaki şarkı denmiş, selam olsun Bitlis'e.

Yılmaz Almanya'dan, babası Remzi Yılmaz ve gelini Hülya Yılmaz'a. İzmir'den Serap, Çorlu'dan Heykel Taksi Durağı Mesut Tek, Ümraniye'den Emrah, Silivri'de yatan dayısı İsmail Koşan'a, Esenyurt'tan Ümit, cezaevindeki eşi Larin'e, Adamsın demiş Erdinç, Kayınço Muhammed de Giresun Tireboğlu Kuskonlu Köyü'nde dinliyoruz diyor. Fındık işleri bitmemiş. Kolay gelsin diyelim. Ankara'dan Doğaç, Ereğli cezaevindeki abisi Doğuş Yere Saçan. Üstün baba.

0: Vahdet Vural da güzel söyler bu şarkıyı. Eski haliyle. Eve geldik. Yeni hali de var ama eski hali daha güzel. Onu belirtmeye çalıştım. Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Her şeyi gören, bilen, duyan, duaları kabul eden, Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet olun.
1: Atadan Müzik Ziyafeti'ni dinlediniz. Atadan Müzik Ziyafeti.

0: Ona ait ne varsa. İçimde paramparça. Mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum. Unutmak istiyorum.
1: İlaç Gibi Radyo.

terk edin. En güzel çan da kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.